Allah'ım ne zor imiş. Ya Rabbim ne zor imiş. Ölümden de beter imiş. Babasız yetim büyümek var ya, temelsiz bir bina imiş. Etme baba, gitme baba. Şu Fatih'i terk etme baba. Yalvarırım Allah'ım.

Benden sana evlat vasiyetidir. Baba, anneme iyi bak. Akşam büyük bir heyecanla televizyon izlerken sen şöyle gözünün ucuyla bir kez anneme bak. Yaşanmışlıklarını göreceksin o çocuksu bakışlarında. Yaşattıklarını, yaşatamadıklarını. Sana adanmış koskocaman bir ömrü göreceksin bakışlarında. Akşamları geç geldiğinde boğazına dizilen yiyemediği lokmaları göreceksin. Sen kızmayasın diye uyurken komşulara gidişlerini, bizim ağzımızı kapatmalarını,

yüreğinin ağzına geldiği zamanları göreceğiz. Baba, anneme iyi bak. Hanım ben gidiyorum dediğinde, sen merdivenlere inene kadar ardından bakan insana bir kez durup merdivenin 5. basamağında sen de bak. Gözlerinde sen daha gitmeden seni özleyen bir kadın göreceksin. Sokakta gördüğün arkadaşına sarıldığın gibi bir kez sarıl ona baba. Sıkıca, sevgiyle. Saatlerini harcadığın kahve sandalyesinde yudumlarken bardağından çayını, hiçbirinin tadının annemin çayının tadına benzemediğini fark ederek, evde senin için yemek yapmanın telaşında olan o kadını düşün. Koyarak 3-5 kuruş yarım bıraktığın bardağın yanına, en hızlı adımlarınla koş baba, bırak kahveyi, orada burada eğlenmeden, oyalanmadan, koşarak evine gel baba. Seni terk eden annen gibi, ardından bıçaklayan dost sandığın arkadaşların gibi, senin kıymetini bilmeyen evlatların gibi değil. Ne zaman düşsen, canın acımasın diye düştüğün yere çimen olan, her bayramda senin elini evimin direği diyerek öpen o kadına iyi bak baba. Ne kadar usulca çıksan da merdivenleri, senin geldiğini daha ilk basamakta anlayan kadına, yüzün asıksa, mutfağında sessizce ağlayan ama sana soğanın ne kadar acı olduğunu söyleyen kadına, sen hastaneye yattığında ağlarken uyuyan, uyanınca ağlayan, bu ev çok büyük geldi bana diyen, bana mı iyi bak baba. Onun gözlerinde sana adanmış koskocaman bir ömür göreceksin. Şimdi sarıl şu güzel günde boyuna. Kim ne der diye düşünme baba. Tut ellerinden öpüver. O kadın benim anam baba. O kadın benim anam. Ve de ki ona, siyah saçlarımın terk ettiği yıllardan geriye bir tek sen kaldın. Ve ben bir tek sana kaldım. Hanım, bir tek sana kaldım. Anne.

kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokak.

Kara gümrük yanmasın, analar ağlamasın. Çakmak çakar gibi silahlar patlamasın. Ne polis semte girsin, ne mevzular yaşansın. Kara gümrük çiçek, kara gümrük çiçek, dalları kırılmasın.

de sorar. Sen de fikrini söyler, saygını gösterirsin. Böyle olursan tabii her zaman sevilirsin. Burası Karagümrük. Edep, ar, saygı var. Filmler de konu.

Başım gene duman bugün, gözüm yaşı umman bugün. Gene kaldım sabahlara, ah uykular haramdır bugün.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Aldanma çocuksu mahzun yüzüne. Mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı. Ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu sen garip.

780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını, bir kilo rakıya gömsen de akşamları,

kadar ıslanmadım. Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar.

0: reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0541 50 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0541 50 50 50, 0541 780 40 50. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Aklıma yar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla 3 gece yaşar.

Eller sevdi mutlu oldu. Ben sevdim, ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış. Bilemedim, ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak. Bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni firarlara salacak. Bilemedim, yarın adı hasretmiş. Bilemedim, yarın adı çileymiş. Bilemedim, bilemedim.

şimdi yoksun. Son yapraklarını dökmüş ağaçlar. Sensizliğe alışıyorum demiştim ya, olmuyor. Yorgunum,

sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarımı. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işimi. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensizliği tattımsa...

Sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğimin? Kaçıncı koması sensizliğin? Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim, fedakardım. Bir dikili ağacı olmadı belki ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım

0: reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

ve son aşkımdın gençlik yağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarıma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çivirdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Öklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Yani benim güzel annem, Alaşafağında ülkemin yıldız ışınmak varken, o taraf yıldızlar içinde kendi bunu kanamıştı. Ne garip duymuş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bücük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp toplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı atsıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırıp bayramı sedef kakmal bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek ya da mektup beklemek gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey annem. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağlar ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim, çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer, yine de oğlunu yitirmek kim bilir ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan, çarpışan,

0: Bir sabah anne bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka, nice yaşıtım. Koynunda çiçekler, çiçekler içinde.
1: Burası Radyo Lider İzmir.
2: Beni sen, bir sen bilirsin.

karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin. Bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor.

Bak olmuyor işte. Sensiz olmuyor. Seni unutmak mı? Sen deli misin? Sen deli misin?

0: Reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin. Can kardeşlerim Kerem Sen, Eyüp Sen akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sait Meriç, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Erhan Sayhan, Ahmet Er, Ahmet Mehmet Şanlı Öz ve daha ismini sayamadım. Beraber kader birliği yaptım, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven sayan Yusuf Gülçin. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Buradan senin aracılığınıyla aynı kampüste farklı kurumda yatmakta olan abi kardeşlere selam yollamak isterim. Başta aslanlar aslanı can abim Aydın Bıçakçı'ya, kıymetli abim Saadettin Bıçakçı, canım kanım aslan kardeşim Kerem Gülçin Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Çınar Birlik, Berşan Polat, Ömer Elmastaş, Yusuf Tokay, Farat Işık, bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en büyük silahınız olsun. Sizi candan seven Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Mermi dedin ya namluda durmalı ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Seni seven kardeşin Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuştan Şehmus Önder. Aleykümselam Şehmus kardeşim. Burada değer verdim Mehmet Nuri Özden, Ferit Geçmez, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Serkan Mengene, Berke Ölmez, Çağdaş Cahir. Bu saydığım güzel insanlara canı gönülden selamlıyorum. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder, sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım. Canım kanım kardeşim Yusuf Gülçin akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Kerem Sen, Yücel Özden, Eyüp Sen, Arda Özden, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Zeki Durgay, Berk Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin ve daha ismini saymadım tüm abi kardeşlere selam olsun. Asaleti kanında olanın gösterişe ihtiyacı yoktur. Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan başta abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Uğurcan Bıçakçı, Apo Nurdoğan, Muhammed Çağran, Şerif Subaşı, Ömer Elmastaş, Mertcan Akan, Berşan Polat, Ferhat Işık, Çınar Birlik, Faik Eli Açık ve daha beni tanıyan tüm kayda değer abi kardeşlere selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş yeniden doğar. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3C13 koğuşunda yatmakta olan Ahmet Gülçin. Buradan iki nolda yatmakta olan abilerin abisi olan Aydın Bıçakçı'ya seslenmek istiyorum. Canım abim, final ne olursa olsun her zaman senin yanında olduğumu unutma. Yol karadığında elveda diyen haindir. Herkes kalbinin ekmeğini yer, sen de o güzel kalbinin ekmeğini yiyip kurtulacaksın. Bu esaretten sıkma sakın canını. Bu yolun sonu aydınlık, sana bu gece çalan tüm şarkılar armağan olsun. Mermi dediğin ya namluda durmalı ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sayan, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerime ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eren Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sen, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Yücel Özden. Farklı kurumlarda bulunan Abdullah Duman, Engin Zengin, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Çekdar Bakır, Aykut Bozkurt, Can Polat Özdemir, Şahin Özdemir, İsa Aslan, benden bu değer verdiğim dostlara Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Yücel Özden.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuştan Arda Özden. Aleykümselam Arda kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim. Başta aslan amcalarım olmak üzere Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden akabinde Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Çağdaş Çayer, Belki Ölmez. Sabır en güçlü silahınız olsun değerli abilerim ve kardeşlerim. Sizleri seven Arda Özden. Murat abi ben T3C13 koğuştan Arda Özden, farklı kurumlarda bulunan Engin, Zengin, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Oğulcan Aydın, Baran İvrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Mert Koçak, Çektar Bakır, Aykut Bozkurt, Mustafa Akın, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Ahmet Oluklu Pınar ve Menemen'de bulunan kardeşim Muhammed Can Çelik olmak üzere bu değer verdiğim kıymetli abilerim ve kardeşlerimi selamlıyorum. Ben Arda Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 koğuştan Umut Uzar. Aleykümselam Umut kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Can bağım olan abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Berke Ölmez, Çağdaş Cayer, Zeki Durgay, Emir Ateş, Ahmet Minsin, Eren Meşe, Mehmetcan Bayoğlu ve Menemen'den Ferit Gelmez. Bu abilerim ve kardeşlerime candan selamlarımı iletiyorum. Ferhat Tunç'tan bir kanar daha türküsü bu derlere armağan olsun. Ben eski İzmir'den Umut Özal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuştan Çamlı Kuleli Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Burada bizden abilerini esirgemen Mehmet Nuri Özden. Akabinde Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Arda Özden, Ömer Otçeken, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Eren Meşe, Şehmus Önder, Sait Meriç, Ahmetli Sino, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmetcan Bayoğlu, bu güzel yürekli abi kardeşlere selam olsun. Yol yemez şarkı.

0: şarkısı Yücel Özden'e armağan olsun. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Çamlıkuleli Ahmet Er farklı kurumlarda bulunan benim için değerli olan Reis Aydın Bıçakçı yürekten selamlıyorum ve Muhittin Orhan Musa Şahin Apo Nurduhan Atamer Çelik Ahmet Güneş Emirhan Zırhlı Ferhat Işık Beran İplikçi de canı gönülden selam olsun. Bir gün suç işlemekten cezaevinde olabilirim fakat yüreğimde asla sevdiklerime karşı sabıkam olmadı. Ben Ahmet Er. Ben T3C13 koğuşundan Sinan Koran, burada kıymetli abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Erhan Sayhan ve değerli kardeşlerim Arda Özden, Kerem Sayhan, Deniz Yaman, Eyüp Sayhan, Ahmet Minsin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Emir Ateş, Onur Çiftçi, burada kıymetli abilerim ve değerli kardeşlerime selamlıyorum. Yücel Özden dayımın sözüyle satırlarıma son vermek istiyorum. Bir hiç uğruna ölmektense bir amaç uğruna ölmeyi tercih ederim. Ben Sinan Koran.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

0: Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben T3C13 Koç'tan Sinan Koran, farklı kurumlarda bulunan başta abim Olcan Aydın, Engin Zengin, Abdullah Duman, Çektar Bakır, Baran İplikçi, Ferhat Işık, Mert Koçak, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Aykut Bozkurt, Ayhan Eres, Enes Özen, Aykut Sarı, Umut Tür, Görkem Şambal, Hüseyin Yürgen, Özgür Oyanık, Muhammed Can Çelik, benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yol yemez şarkısı armağan olsun. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 Koç'tan Eyüp Sen. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Aynı Koç'ta kader birliği yaptım. Canım kanım Kerem Sen. Burada kan bağım olmasa da can bağım olan abilerim ve kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ahmet Er, Ferit Gelmez, Berk Ölmez. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime gönülden selamlıyorum. Murat abi ben T3C13 Koç'tan Eyüp Sen. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Çınar Birlik, Apo Nurdoğan, Şerif Şerif Subaşı, Yusuf Tokay, Berşan Polat, Can Polat Özdemir, Hamza Önay, İbrahim Akbaş, Faik Eli Açık, Taner Subaşı, bu derlere selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi ben T3C13 Koç'tan Eyüp Sayan. Farklı kurumda bulunan benim için önemli olan abilerim Saadettin Bıçakçı ve Aydın Bıçakçı, en içten sevgilerimle selamlıyorum. Sizleri canından çok seven kardeşiniz Eyüp Sayan. Kimi bir davanın adamıdır, kimi de bu davanın adamıdır. Bu derlere Hozan Hamit'ten şu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 Koç'tan bulunan Ahmet Minsin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Deniz Yaman, Sinan Koran, Emir Ateş, Umut Uzar, değer verdim bu abi kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Ben eski İzmir'den Ahmet Minsin, zor günler sabır güzel günlerin anahtarıdır. Murat abi ben T3C13 Koç'tan Ahmet Minsin, farklı kurumlarda bulunan Ufuk Kaplan, Emircan Kaplan, Berk Akgüz, Emir Şimşek, Hamza Ulutepe, Hasan Şit, Ozan Akboğa, Efe Kelçe, Özgür Karaboğa, Nihat Carasun, ayrıca Menemen'de bulunan Emir Uzun, bu kardeşlerime en yakın zamanda hayırlı tahliyelerini diliyorum. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben sizleri candan seven kardeşiniz Ahmet Minsin, Hozan Beşir'den Ya Musallah Ya Şark Ya Musallah Arman olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 Koç'tan Mehmetcan Bayoğlu. Aleykümselam Mehmetcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmet Şanlı Öz, Ömer Otçeken, Sinan Korhan, Kerem Sen, Eyüp Sen, bu güzel insanlara bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Mehmetcan Bayoğlu. Murat abi ben T3C13 Koğuşu'ndan Mehmetcan Bayoğlu, farklı kurumlarda bulunan Eren Aras, Baran Akgüs, Ali İmran Korkmaz, Yiğit Çelebi, Ferhat Işık, Berat Yıldırım, Arda Yıldırım, Tahir Yıldırım, Bulutcan Yıldız, Devran Çimenli, Azat Kaya, Veysel Şimşek, Engin Çağlar ve Konya'da yatmakta olan Aslan abim Fırat Bayoğlu, bu derlere bin selam olsun. Sizleri seven sayan kardeşiniz Mehmetcan Bayoğlu. Allah'a emanet. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 Koç'tan Ömer Otçeken. Aleykümselam Ömer kardeşim. Buradan kader birliği yaptım abi kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Berke Ölmez, Zeki Durgay, Umut Uzar, Sait Meriç, Deniz Yaman, Mehmetcan Bayoğlu, bu kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Hozan Dino'dan O Yare şarkısı armağan olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi ben T3C13 Koğuş'tan Ömer Otçeken, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan canım kanım olan Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Şerif Subaşı, Kerem Gülçin, Apo Nurda, Uygar Çağrı'dan, Müslüm Çağrı'dan, Efe Güldüz, Ferhat Işık, Kaan Yıldız, Vedat Şan ve Konya'da yatan mazlum Sayan'a bin selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş tekrar doğar. Ben Ömer Otçeken. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 Koğuş'tan Karşıyakalı Deniz Yaman. Aleykümselam Deniz kardeşim. Burada kader birliği yaptım, kan bağım olmasa da can bağ kurdum abim Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Sait Meriç, Muhammed Yılmaz, Ahmet Minsin, Sinan Koran, Emir Ateş, Berke Ölmez, Mehmet Şanlıöz, bu canlara bin selam olsun. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Deniz Yaman, farklı kurumlarda bulunan Samet Özdemir, Emir Özdemir, Enis Özdemir, İbrahim Özdemir, Mehmet Şahin, Erdem Mustafa, Yalçın Polat, Yalçın Yusuf Aksu, Ömer Yüksel, Kemal Uluç, Vedat Dağ, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, bu güzel yürekli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ben Karşıyaka'dan Deniz Yaman. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben Hasarlık'tan Ferit Gelmez, Namıder Halo dayı, burada değer verdim kardeşlerim. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Eren Meşe, Umut Uzar, bu değerli tüm yüreğimle selamlar olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Murat kardeşim ben Tevhidci, 13 koğuşundan namı der Halo dayı, farklı kurumlarda bulunan canım yeğenim Adem Sabırlı, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Selçuk Tüten, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Mert Koçak, bu güzel insanlara bin selam olsun. Ben Asanlık'tan Ferit Gelmez. Geçmişimde ne kadar üzüntü varsa hepsini sildim. Yarınlar dünsüzdür. Kaybettiklerime ve sandıklarıma da yol verdim. Artık hepsi hükümsüzdür. Sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 C13 koğuşta yatmakta olan Zeki Durgay. Aleykümselam Zeki kardeşim. Burada benim için değerli olan abilerim Mehmet Doni Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken ve kardeşlerim Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Çağdaş Çayır. Bu derler için, bu derlerime de en içten duygularımla selamlıyorum. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı. Yusuf Gülçin ve Mehmet Nuri Özden abim adına armağan ediyorum. Gözlerde ihanet varsa sözlerde sadakat arama, sizleri seven Zeki Durgay. Murat abi ben T3 C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım abim Ahmet Fırfır, can abim Hakan Akbo, Erhan Tan, Müfitcan Dürger, Mahsun Aydemir, Berkant Karadere, Kaan Yıldız, Emir Acar, Yusuf İslam, Çetin Oben Yılmaz, Emir Boğacan abim, Emircan Çatal, ismini sayamadım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa da fark etmez. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Doruklara sevdalandığım şarkı sarman olsun. Ben Zeki Durgay'ım. Murat abi ben T3 C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan T2 A1 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Ahmet Fırfır'a bin selam olsun. Sabır en büyük silahın olsun. Seni seven

0: sayın kardeşin Zeki Durgay. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet ol. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Zeki Durgay. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 C13 koğuşunda bulunan Çağdaş Cager. Aleykümselam Çağdaş kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yusuf Gülçin Yücel Özden, Ahmet Gülçin Ömer, Ot Çeken Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Sinan Koran, Zeki Durgay, Emir Ateş, Mehmet Can Bayoğlu, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Çağdaş Cager. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Aşık'tan Serkan Akto, yani Berber. Aleykümselam Serkan kardeşim. Burada bulunan dost ve kardeşlerim Bozyakalı Arap İsmet abim, Müslüm Aşkın Kepçe, Rıdvan Güneş, Zaza, Ferhat Demirbağ, Maviş, Emir Sancı, Vedat Kalkan, Cengiz Özmen, Ferhat Yıldız, Babuş Hasan, Cem Solak, Ercan Abaylı, Ekrem Kadir Özavud, İbrahim Şenkür, Tamer Karaduman, Musa Albayrak, kimse suskunluğumuza aldanmasın, biz esersek mevsimler değişir. Murat abi, farklı kurumlarda bulunan beni tanıyan tüm dostlarıma bin selam olsun. Bu derlere azer, birbirinden çoğu gitti, azı kaldı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Umut Akdoğ. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta kardeşim Serkan Akdoğ olmak üzere dostum Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Arap İsmet, Zaza, Ferhat Demirbağ, Azat Keser, Mehmet Ali Yüksel, Volkan Çakmak, Görkem Kepenek, Eyüp Yıldırım, Tayfun Demirtaş, Veli Deveci, Maviş, Rıdvan Efe, Vedat Kalkan, Kopil ve abim Serdar Özcan'a bin selam olsun. Hesabı görülmeyen hiçbir defter arşive kalkmaz. Zamanı var, acelesi yok. Bu derlere derya bedavacı ama geçecek şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Aşık'tan Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Aleykümselam Müslüm Aşkın kardeşim. Başta abim Serdar Özcan olmak üzere Çimentepe'li Çiçek Abbas kardeşim, Serkan Akdoğ namı der Berber, Serkan dostlarım Ahmet Koca A, Musa Albayrak, Badi Yunus, Antepli Dünçer Salman, Cengiz Tosun, Gökhan Doğan, Anıl Kor, Çetin Akdumanlı abilerim, Kadir Kepçe, Sadık Kepçe, Çetin Kepçe, Orduşan, bizi tanıyan herkese selam olsun. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle. Çimentepe'li Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Kuyumcu değiliz ama bu alemin sarrafıyız. Kim altın, kim gümüş, onu çok iyi biliriz. Hani kınıktan kralına çatarım şarkısını armağan ediyorum. Beni tanıyan tüm kader mahkumlarına da bin selam olsun. M.A.K. Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrım. Aynı ortamda kader birliği yaptım. Canlara hitaben benim için değerli olan Can abim Çetin Gezek, Dünya Mutfağından Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çarlar, Tatü İsmet, Cahit Erdoğan, Özcan İçten, Baki Ertürk, Celal Durmaz, Barış Akçay, Şehmus Durmaz, Semih Şenyüz, Altay Dadlı. Bu derlere azar, birbirinden her an her şey olabilir şarkısını çalarsan çok sevinirim Murat abi. İşin gücün rast gelsin her daim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi sağ olasın Çağrım. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Buradan başta öz abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerime hitaben Emrah Sürget, Emre Sürget, Tufan Sürget, Doğuş Demir, Ersin Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Osman Kara Kalpak, Erdoğan Terzi, Tatü İsmet Haktan, derdi var Kemal Eriş, bu derlere selam eder ve tüm Mersin Pınar çocuklarına selam ediyorum. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim, ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı ortamda ve ayrı akvaryumlarda olan canlara hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Aytaç Levent Erkekoğlu, Gürkan Sarı, Eyüphan Dinçer, Arda Kapısız, İbrahim Toroman, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Furkan Çubukçu, Tatü İsmet. Bu derlere selam eder, geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Sabretmeyi bilmeyen intikam yemini etmesin, yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Bu hayatta eğilirsen, basamak dik durursan sığınak olursun. Biz aslanız, aslandan kurban olmaz. Sinan Kartal'dan kafama takmayı bıraktım artık, çalarsan sevinirim Murat abi. Hayırlı akşamlar Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim, ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Başımız zindandan çıksın. Özgür günlerde görüşürüz Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm, bizim için değerli olan Murat Bingöl abim, ben T2B10 koğuşundan Urlalı Yiğit Çağlar. Aleykümselam, sağ olasın Yiğit kardeşim. Buradan B10 koğuşunun lideri, şampiyon boksör Çağrı İşçi abim başta olmak üzere akabinde Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Emre Atmaca, Cihat Erdoğan, Zabit Arslan, Semih Şengüz, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Aytaç, Levent Erkek oğlu, Celal Durmaz, Mehmet Balcılar, bu derlere selam eder gece reisim boksör Çağrı İşçi'nin sözüyle veda etmek istiyorum. Asla umudunu kaybetme. Yarının kime ne getireceğini kimse bilemez. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Urlalı Yiğit Çağlar. Selamünaleyküm. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleyküm selam kardeşim benim. Burada başta benim için çok değerli olan aslan yürekli kardeşim boksör Çağrı İşçi olmak üzere Şaban Delen, Gökhan Ecellioğlu, Burçan Yatmaz, İbrahim Babaçörs, Semih Şengüz, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çağlar, Satocan Gezek, Atakan Özü, Uyanık Serkan, Otoker Zeki Demirtaş. Bu derlere selam eder geceye kardeşim boksör Çağrı İşçi'nin sözüyle veda etmek istiyorum. Karanlıkta kalsam bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu. Hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Kuruçaylı Çetin Gezek. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşunan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleyküm selam Çağrı'm. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Dayanılmaz bir kötülük gelirse eğer başınıza suskun kayalar gibi dik duracağım. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Ben T2B10 koğuşundan Şaban Delen, selamünaleyküm, aleykümselam. Koğuşun lideri, aslan dostum, Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi başta olmak üzere aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım. Dostlara hitaben Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Çınar, Deniz Kurt, Emrah Cem Bayır, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çağlar, İbrahim Toroman, Özcan İçten, Baki Ertürk, Serkan Muştu. Bu derlere selam eder, özgür günlerde buluşmayı dilerim. Boksör Çağrı dostumun sözüyle gece bir söz bırakmak istiyorum. Barış istiyorsan boyun eğeceksin. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Lider FM, Lider FM'in karizmatik sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2 koğuşundan Emre Atmaca, estağfurullah Emre kardeşim. Aleyküm selam. Başta aslan liderimiz, aslan yürekli abim Mesut Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Muğlalı Yiğit Çağlar, Cahit Erdoğan, Zeki Demirtaş, Baki Ertürk, Özcan İşten, Altan Datlı, Zabit Aslan, İbrahim Toraman, Umut Kara Ağaç, Barış Akçay. Bu derlere selam eder gece boksör Çağrı işçi abimin sözüyle veda etmek isterim. Yol kararında elveda diyen haindir. Cümleten selamünaleyküm Emre Atmaca. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan aynı kurumlarda bulundum. Abilerim ve kardeşlerim Adem Sabırlı, Sabri Demircan, Mert Tepe, Önder Yıldız, İnanç Öze, Kıdır Akgün, İsmail Ergün, Ahmet Arslan, Mehmetcan Keskin, Emre Şahin, Bahtiyar Bektaşoğlu, Emircan Ateş, Yunus Emre Sağır, Ogir Oktay, Barış Kazan, Recep Acar. Volta attığımız bu avlu elbet bir gün özgürlüğe açılacak. Başınız dik, gönlünüz ferah olsun. Ben T3B2'den Mert Tektepe, Namıder Dogo soframı paylaştım. Kardeşlerim Önder Yıldız, Hazar Soy'dan İsmail Yangı, İnanç Özek, Mertcan Akar, Hıdır Akgün, Emre Şahin, Burak Yoldaş, Ahmet Arslan, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu. Sırasıyla Küleş ailesine, Anıl Öztürk, Mert Eko Kahraman ailesine, bir iki gözüm, bir gözüm, iki sözüm İbrahim Alada ve can kardeşim Tahsin Bozber bin selam eder. Şerefli atan tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diliyorum. Gece bir söz bırakacak olursak ihanetin mazereti, hainin telafisi olmaz. Güneşe ihanet eden üşüyeceği günü beklesin. Ben T3B2'den Hıdır Akgün, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Mert Tektepe Aslan abime bin selam eder. Sonrasında Hazar Soy'dan İnanç Özek, Önder Yıldız, Murat İyi Yoldaş, İsmail Yangı, Mertcan Akar, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu, Dört Nolda Yatan, dostlarım Fafi, Salih Dursun, Güler Uyan, Emre Buhan, Yunus Emre Ateş, Menemen'de Yatan, Can Parçam, Aslan Kuzenim, Furkan Çubukçu, hepsine bin selam eder. Gece Mert Tektepe yani Dogo abimin sözüyle bitiriyorum. Yiğit sofrasına adam satmak yok. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan abilerim ve kardeşlerim Özgür Aydilek, Adem Sabırlı, Sabri Demircan, İkinoğlu'da yatan dayım Rasim Aydilek ve abim Ümit Çantaş Demir, Muhittin Çalışkan, Erhan Teker, Doğan

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bornova'dan Batuhan Karanfil. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta adaletinden zerre şüphe duymadım. Aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere koğuşumuzun diğer değerlileri Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgan, Tenekeli'den Metin Büyükçay, Çaymahalle'den Batuhan Özcan ve Gamsız Taner, Deringöl Bucalı, Maraz Sedat Salman, Bozyaka'dan Burak Özkul, Sarı Ege, Koca Er Serkan, Sercan Keskin, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Derviş Uzun, Zübeyir Aküzüm, Doşka, Salih Kiraz ve aynı kurumda bulunduğum Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Şafak Yüksel, Yunus Turan, Ümit Alişan'a bin selam olsun. Gece bir söz, etrafını aydınlatmak ve ısıtmak istiyorsan mum gibi yanıp erimen gerek. Bu derlere bugün deşten ikimizin yerine şarkısı armağan olsun. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben TKC1'den profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk. Sağ ol Emre kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere gecelerin kahrımı çeken Can kardeşim, Berk Tuncay ve Zübeyir Aküzüm'e, spor badilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı ve Bucalım Maraz'a, ustalarım Gamsız Taner, Deringöl ve Güven Savman'a, en sevdiğim Roman Metin Büyükçan'a, değerli kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil ve kader birliği yaptım tüm C1 ailesine selam ediyorum. Ayrıca kadın kapalda yatmakta olan, ummadığım anda karşıma çıkan ve bana çok iyi gelen, cuma günlerini iple çekmeme sebep olan, sarıdan asla vazgeçmeyen pek derdi mektup arkadaşıma işten selamlarımı gönderirim. Ben sana alıştım sarı, beni boşlukta bırakma. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bucalı Maraz Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde birlikte kader birliği yaptım abi kardeşlerim, mahalle büyüğüm Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Turgut Tokcan, Zübeyir Aküzüm, Ömer Yorulmaz, Gamsız Taner, Deringöl, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Bozyaka'dan Burak Özkul, Derviş Uzun, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Ege Kocer, Doşka, Salih Kiraz, Batuhan Karanfil, ayrıca T2'de bulunan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar ve Yakup Yıldırım Dağlı. Bu derdere bin selam olsun. Gece bir söz, dürüst olmaktan korkma. Kaybedeceğin en fazla yanlış insanlar olur. Halit Bilgiç'ten Bizi Yıkılmaya şarkısı armağan olsun. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri Dadaş Furkan Özden ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere. Devamında kader birliği yaptım Batuhan Karanfil, Metin Büyükçan, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Ömer Yorulmaz, gecelerin yargıcı Emre Tomruk, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Maraz Sedat Salman. İsmini sayıp sayamadım. Tüm C1 koğuşuna bin selam olsun. Ayrıca T3 kurumunda bulunan abim İrfan Gülcan, dostları Adem Çalkaleli, Agit Demirtaş, Mahmut Tuna ve aynı kurumda bulunan Yavuz Kırçiçe bin selam olsun. Bu derler Ahmet Kaya'dan Çökertmeden şarkısı armağan ediyorum. Bornova'dan Turgut Tokçan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, yani Zaza. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Burkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Bana burada abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk ve Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Bucalı Maraz, Berk Tuncay, Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Bozyaka'dan Burak Özkul, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Gamsız Taner Deringöl, Ege Koca Erdoş, Salih Kiraz, Derviş Uzun, aynı kurum ve farklı kurumlarda yatmakta olan can dostum Ali Der, kadın kapalıda yatan kız kardeşim Mine Doğan'a selam olsun. Benim için kıymetli olan ve değerli olan iki gözüm Pınar Altunsoy'a selam olsun. Gece bir söz, şüphe öldürür, güven yaşatır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Gümüşbalalı Derviş Uzun. Aleykümselam Derviş kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim, aslan abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırk, Ömer Yorulmaz, Tepecik'ten Metin Büyükcan, Bozyakalı Burak Özkul, Sercan Keskin, Ege Kocer, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Taner Deringöl, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Sedat Salman, Zübeyir Aküzüm, Doşka, Salih Kiraz, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, aynı ve farklı kurumlarda yatan aslan kardeşim Serkan Güzel, Umutcan, Ünsal Taner Uzun,

0: biçer bu canlara bin selam olsun. Gece bir söz bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler. Gülüşlerimizi asla bu derler azar birbirinden yaban eller şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den beton yoldan Ege Kocaer. Aleykümselam Ege kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş, Burkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim, can abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, ayrıca Bozcaka'dan Burak Özkul, Tepecik'ten Metin Büyükcan, Cengiz Han'dan Sercan Keskin, Derviş Uzun, Batuhan Karampil, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Bucalı Maras, Sedat Salman, Gamsız Taner, Deringöl, Doçka, Salih, Kiraz, Emre, Tomruk, Mert Tunca, Zübeyir, Akgözüm. Aynı kurumda bulunan suç ortağım Yaz, Efeda, Sarı, Samet Öztunç, Emirhan Zırhlı ve Erdal Murat Sekban. Bu derlere bin selam olsun. Geceyi Ramazan Çıtır Gavvimi sözüyle bitiriyorum. Korku sizi ölümden döndürmez. Yaşıyorsanız aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Aleykümselam Ömer kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş, Burkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Koğuşta bana can olan Ahmet Güneş, Ramazan Çıtır, ayrıca Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Tepecikli Metin Büyükcan, Bucalı Maras, Sedat Salman, Gamsız Taner, Deringöl, Batuhan Karampil, Derviş Uzun, Bozyaka'dan Burak Özkul, Zübeyir Aközüm, Batuhan Özcan, Berk Tuncay, Ege Kocaer, bu derlere canı gölünden selam olsun. T2C2'de bulunan abilerim Şahin Engin ve Mustafa Ustuere de selam eder. Bu derlere Emre Övek'ten Gönül Teknem şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, kartalın göğe daha iyi tırmanması için çok rüzgar yemesi gerekir.
1: Koçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamun aleyküm Murat abi, ben T2C1'de yatmakta olan Salih Kiraz namı der Doçka. Aleyküm selam Salih kardeşim. Buradan ismini belirttim abi, dost kardeşlerime bin selam olsun. Başta Bengin, Orhan ve Dadaş Furkan Özen olmak üzere Ergül Pervane, Ufuk Dirlik, Serdar Ateştepecik'ten Metin Büyükcan, Ahmet Güneş, Batuhan Karanfil, Özgür ve Özgün Çakmak kardeşler, Taner, Tamer Başkan, Ramazan Çıtırgı, Tayfun Tolay, Sevkan Doğuş Demir, Emre Tomruk, Batıkan Elmas, Sedat Ulu, Berk Tuncay, Sercan Keskin, Bucalı Maraz, Ege Kocer, Ekrem Birlik, Devrim Birlik, Fırat Hacı Buca, Baran Başar, Turgut Tokcan ismini sahip sayamadım. Tüm dostlara selam olsun. Sizleri seven dostunuz Doçka Salih. Selamun aleyküm Murat abi, ben T2C1'de yatan Tepecikli Metin Büyükcan. Aleyküm selam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Zübeyir Akgüzüm, Salih Kiraz, Doçka, Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Batuhan Karanfil, Bucalı, Maraz Bozyakalı, Burak Özkul, Manisalı, Ömer Yorulmaz, Ege Kocer, Derviş Uzun, amcalarım Mustafa Fidan ve farklı kurumda yatmakta olan Uğur Büyükcan, amcama mahalle çocuklarım olan Uğur Kayadız, Çetin Ayçiçek, ayrıca aynı ve farklı kurumlarda bulunan Şahin Engin, Metecan Beydilli, Bartu Ulaş, Şahiner, T4'te bulunan yeğenim Yasin ve Tolunay Şenyaylara bin selam olsun mu derlere Müslüm Baba'dan Sabret şarkısını armağan ediyorum. Selamun aleyküm Murat abi, ben T2C1 Çay Mahalle'den Batuhan Özcan. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Berk Tuncay, Turgut Tokcan, Sercan Keskin, Ömer Yorulmaz, Bozyaka'dan Burak Özkul kardeşim, Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Gamsız Taner Deringöl, Derviş Uzun Bucalı Maraz, Sedat Salman, Metin Büyükcan, Ege Kocar, Doçka Salih Kiraz, çavuşumuz Batuhan Karanfil, Zübeyir Akgüzüm, aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan kardeşim Alican Demirok, Berat Özyurt, namı derdireş, tüm ismini sayamadım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Biz Allah'tan isteriz, veriyorsa yüceliğinden, vermiyorsa imtihandır. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Berk Tuncay. Aleyküm selam Berk kardeşim. Başta koğuşumuzda saygıdeğer liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Sonrasında bana burada can yoldaşlığı yapan abi kardeşlerime bin selam olsun. Ayrıca kadın kapalı B1 koğuşuna yatan değerli eşim.

0: hayatımın aşkı, gözlerinde kayboldum Ayla Özyurt, selam olsun bebeğim. Teninin kokusunu, sıcak nefesini, sohbetini, bana aşk ile bakan gözlerini çok özledim. Kalbimin tek sahibisin. Sana aşığım kadınım. Bir ömür boyu seni sevmekten vazgeçmeyeceğim bebe Tom. Son olarak derleşmemiş Sümgür Ses'ten Sensiz Olmuyor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Kader bir yaptım. Başta aslan abilerim Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abim olmak üzere dostlarım Affan, Yılmaz, Kerim, Bakır, Utku Büyüme, Ozan, Ahmet Kartal, Mete Dökme, Suat Korkmaz, Novan Baltalı, Hakan Uçar, Mustafa Kamber ve kardeş koğuşumuzda bulunan mahalle çocukları Ozan Yazar ve Özcan Yazar'a selamlarım. Bakidir gece söz, babalar sözünü tutar. Ben Aziz Yıldırım. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Aynı kurum ve kampüste bulundum. Başta Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere can dostlarım başta Davut Baran, Affan Yılmaz, Ömer Baran, Yiğit Yenici, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Şehmus Akbulut, Emir Yıldırım, Çetin Ayboya selamlarım. Bakidir gece söz, Alem denen çarşının sarafıyız, kim altın kim gümüş elbet biliriz. Bertaraf şarkısı armağan olsun. Ben Aziz Yıldırım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B18'den Affan Yılmaz. Aynı kurum ve kampüste başta Kader Birliği yaptığım Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abilerim aynı kurum ve kampüste bulundum. Aziz Yıldırım, Mete Dökme, Kerim Bakır, Fırat Korkmaz, Mertcan Doğanay, Esat Candar, Emir Yıldırım, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Emirhan Kocaeli'ne selamlarım. Bakidir gece söz, kah çıkarım gökyüzüne seyrederim, alemi kah iner yeryüzüne seyreder alem beni. Bu derlere güzel bir şarkı armağan olsun. Ben Affan Yılmaz. Ben T1B18'den Halil Karagöz, can parçaları dostlarım ve kardeşlerim Sercan Sayar, Affan Yılmaz, Mete Dökme, Fırat Korkmaz, Balon, Numan, Hakan Uçar, A7 Atan, Canlar Eski İzmirli, Ozan Yazar ve Özcan Yazar, Berkay Özer, Gürbüz abiye sizlere selam olsun. Kadın Kapalı'da yatan prensesime de selam olsun. Not: sabır öyle bir sen kopac ip ki sen kopacak sanırsın, o gittikçe güçlenir. Sen bitecek sanarsın, o gittikçe çoğalır. Ben Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abim Erkan Yılmaz, Mehmet Yücel, Ahmet Ufak, Murat Başaran, Namı Der Direş, Yılmaz Özen, Oğuzhan Ufak, Kürşat Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Cuma Uluş Dostu, Mahir Acar, Barankadan Ferhat Kalender, Ekrem Bayraktar, Arif Öztopkara, Faruk Çelik, Oğulcan Bakırcı, Ferdi Koç, Servet Tekin, Aslan kardeşim, Agit Arslan, Aydın E-Tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Şakran T2A8 koğuşuna yatan değerli abim Soner, Meç ve Hamit Elmas, Sidar Erol, T1B11'de yatan değerli abim Erhan Teker ve Cemal Yıldırım, T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, Namı Der Mute, Aykut Polat, T4'de yatan değerli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oz, Mevlüt Saymaz, Cengiz Özdemir, A1'de yatan dostum Velat Arslan, Şakran Açık'ta yatan abim Selahattin Salman, Aydın E-Tipinde yatan Zafer Arslan, bu değerlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan Telörgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakran T1B11'de yatan değerli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan değerli abim Soner Meç, Hamit Elmas, Sidar Erol, T3'de yatan dostum İzzet Karakaya, Hazar Soydoğan, T2'de yatan dostum Mert Aydın, T4'te yatan değerli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, Cengiz Özdemir, Mevlüt Saymaz, A1'de yatan dostum Velat Arslan, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman, Aydın E-Tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük yollarında diken olurum elbet bir gün. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Murat Süer. Aleykümselam Murat kardeşim. Kırıklar F-tipinde yatan dayım Şahin Başboya bin selam olsun. Dayımın ellerinden öperim. Şakranda yatan Hogeri Oktay dayıma da sofrasını paylaştı. Dost ve kardeşlerine de selamlar olsun.

0: beklenen sizsiniz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çınar Başboğa. Aleykümselam Çınar kardeşim. Amcam Şahin Başboğa'ya selam eder, ellerinden öperim. Aslan amcam, oralar kime kaldı ki, bize kalsın, özgürlük yakındır amcam. Şakranda yatan Hogir Oktay amcama da bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kırıklar. F-Tipinde yatan Azat, aleykümselam Azat kardeşim. Cezaevinde yatan dost ve kardeşlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben İlhan Başbuğ. Aleykümselam İlhan kardeşim. Başta Kırıklar, F-Tipinde yatan kardeşim Şahin Başbuğ ve Şakran'da yatan Hogir Oktay, Vedat adı güzel Azat Oktay, İsmini sayamadım, bütün dost ve kardeşlere bin selam olsun. Beklenen ve özlenensiniz. Bir gün güneş sizin için de doğacak. Murat abi, ben İlhan Başboğa, Bucak Kırıklar, F-Tipinde yatmakta olan kardeşim Şahin Başboğa'ya selamlarımı iletir, gözlerinden öper, özgür yarınlar dilerim. Şakran 3'te onda yatan kardeşim Hogir Oktay'a da selamlarımı, dualarımı iletiyorum. Allah yar yardımcınız olsun, her şeyin güzel olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun kardeşlerim. Ahmet Kaya, Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, öncelikle Murat abi, ben Kadife Kale'den Devrim Kara Aslan. Aleykümselam Devrim kardeşim. Buca Kırıklar, F-Tipinde yatan abim Şahin Başboğa, abime selamlarımı iletiyorum. Şakran 3'te onda yatan dayım Hogir Oktay'a da selamlarımı iletir, gözlerinden ellerinden öperim. Akabinde kader ortaklığı yaptığım Aydın Bayram ve Barış Alabay, Azat Oktay, Recep Acar abilerime de çok selamlarımı ve dualarımı iletiyorum. 1'in onda yatan Egemen Dağ amcama da çok selamlar. Dik durursam sığınak, eğilirsem basamak olursun. Abilerim, dayılarım, dualarımız, umutlarımız sizin. Ahmet Kaya, Yaşamadın Sen şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Mevlüt Çetinbaş. Aleykümselam Mevlüt kardeşim. Buradan derlilerim olan başta dostum Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke. Ankaralı Paşataş'tan, Torbalı'dan Eko, diğer Koğuş'ta ve Kurum'da olan Kürşat Bilgin, Polat Küleş, Caner Güngör, Alkan Çelik, Can kardeşim, Doğukan, Seyhan, Rezan, Yavuz Poçalı, Eren Yılmaz, Onur yaşamaktan üstündür. Şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'de yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoki. Aleykümselam İzzet Can kardeşim. Başta aynı Koğuş'ta kader birliği yaptım Ankaralı Paşataş'tan, Mardinli Eko, Berkay Kaya, Mevlüt Çetinbaş, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emrah Kızılaltun, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi ve akabinde diğer kurumda bulunan İki Gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Çiçek Emoş, Tayfun Akar, Okan Efe, Alican Ceylan, Enes Küçük Kalfa, bu isimleri zikrettiğim abi dostlarıma selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke. Sıradaki çalan şarkılar şerefli yatan tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Torbalı'dan Eko, yani Ekrem Kahramanoğulları. Aleykümselam Ekrem kardeşim. Koğuşumuzda derlerim olan başta bize öncülük yapan Paşataş'tan, Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke. Mevlüt Çetinbaş, Yunus Emrah Kızılaltun, Hüseyin Ayvaz Poçalı, Eren Gedizli, Berkay Kaya, Yılmaz Değer, Koğuş ve kurumda olan başta Polat Küleş, can dostum Hasan Saraç, Azat Karaca, Ramazan Kömürcü, Arda Üstün, bu ismini zikrettiğim canlara selamlarım bakidir. Asil bir yalnızlık sahte bir kalabalıktan iyidir. Ben Torbalı Atatürk Mahallesi'nden Eko. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Foçalı Eren Yılmaz. Aleykümselam Eren kardeşim. Derdilerim olan başta Koğuş'un adaletini sağlayan Ankaralı Paşataş'tan abim Aslan, abim Yunus Emrah Kızılaltun, Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke. Torbalı'dan Eko 47, Mevlüt Çetinbaş, Asarlık'tan Ozan ve Gediz'den Berkay Kaya, Ozan Doğru, diğer Koğuş ve kurumlarda olan Levent Tekin dostlarım, Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, bu abi ve dostlarıma selamlarım bakidir. Bu derlere Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı sizlere gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Ankaralı Paşataş'tan. Aleykümselam Paşa kardeşim. Derlerime hitaben başta Aslan babam Çakır Umut Taş'tan ve amcam Ali Haydar Taş'tan, Polat Küleş ve burada kader birliği yaptım dostlarım başta Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke. Dostum Yunus Emrah Kızıl Altun, yani Arap Emrah, Mevlüt Çetinbaş, İki Gözüm Torbalı'dan Eko Poçalı, Eren Yılmaz Gediz'den Berkay Kaya, Hasarlık'tan Ozan Doğru ve Şakran Kapalı'daki derleme ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kurtlarla gezmek zorunda kalsam da sofram genişlesin diye çakallarla aynı masada oturmam. Enver Yılmaz'dan sensiz kıyamet gibiyim bu canlara armağan olsun Paşa Taş'tan.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm mahkumların derdi sesi Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2 koğuşunan Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Başta koğuşumun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar olmak üzere burada kadar birliği yaptım dost ve kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Can dostum Latif Doğan, dostum Tolga Kartal, dayı Murat Altundaş, Aslan Bornovalı, Ömer Cengiz Yüksel, kardeşim Cumali Kasır, Mertcan Tan, Merdocan Öz kardeşim, Fırat Acar, Abdullah Yapıcı, Namı Der, Can Polat, Alaaddin Akta, Ceyhun Karabağlı, Yusuf Eşref Şahin, bu derlere gece bir söz. Bizi en iyi siz bilirsiniz, siz de kendinizi bilirsiniz. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Biz Menemen C2 koşulan reis Harun Güven, Ömer ve Bornovalı Cengiz Yüksel başta zindanımızı saraya çeviren adaletten zerre şüphesi olmayan abimiz ayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere başka koğuş ve kurumlarda yatan dostlarımıza selam göndermek istiyoruz. Başta reis Harun Güven, abimin derlisi yengem Naciye Güven, aslan dostumuz Azat Bağıran, aslan abimiz Ercan Koçak, Yamanlardan Kürşat Çakan, Batu Başar, Mami Kılıç, Baran Gerçek, Yiğit Uzunay, Ercan Doğan, Burak Yeşilbaş, kadın kapalı olan dostum Gülşah Kıra selam olsun. Gece bizden bir söz, duvarlar bedenimi tutsak eder hayallerimizi değil. Ben Menemen C2 koğuşundan Tolga Kartal, sizin sesinizle dostlarımıza selam göndermek istiyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Turan Afşar dostum, reis Harun Güven başta olmak üzere sırasıyla dostlarıma selam olsun. Kardeşim Atakan Zengin, dostum Murat Karada, Çiko Gürkan, Tarık Şenol, Taylan Şenol, Kenan Beyaztaş, Ercan Koçak, Alaçatılı Batu Başar ve reis Harun Güven'in derlisi kadın kapalı B10 koğuşuna yatan Naciye Güven, B1 koğuşuna yatan dostum Gülşah Kıra bin selam olsun. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Ve selam biz harbi dostlar reis Harun ve Tolga Kartal. Yapmam dediğim her şeyi sevdiklerim için yaptım. Selamun aleyküm Murat abim. Ben Menemen C2 koğuşundan reis Harun Güven. Aleyküm selam Harun kardeşim. Dostlarıma senin sesin ile selam göndermek istiyorum. Başta ayrancıların babası Turan Afşar, can dayım Murat Altun'da, canım kanım Tolga Kartal, Adanalı Cumali Kasır, dostum Latifcan Doğan, Ali Alı Ekrem Şahin, Baran Gerçek, Doğukan Öz, Yiğit Uzunay, Burak Yeşilbaş ve kadın kapalıda yatan dünyamın tek gerçeği Naciye Güven eşime bin selam olsun. Gece dayı Murat Altun'dan bir söz. Kul plan yaparken kader kahkaha atarmış. Bu derler Ahmet Kaya'dan Kaçakçı Kurban şarkısı armağan olsun. Ben reis Harun Güven. Biz hızlı bir yaşamın kendi kurallarını koymuş olan korkusuz delikanlılarıyız. Aklımız fikrimiz dostluğa, bir kardeşliğe çalışır. Selamun aleyküm Murat abim. Ben Menemen C2 koğuşundan Mertcan Tan. Aleyküm selam Mertcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar ve reis Harun Güven abim olmak üzere senin sesin ile kader birliği yaptım dostlarıma selam göndermek istiyorum. Ömer Özyürek, Muhammed Kadir Etik, Ömer Cengiz Yüksel, Alaaddin Akta, Hamza Faruk Turan ve Harun Güven abimin derlisi olan Naciye Güven'e bin selam olsun. Adını saydım sayamadım tüm mahkum dostlarıma da selam olsun. Gece bizden Enver Yılmaz'dan Mapsuhane şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2 koğuşundan ölümsüzlerden Mertcan Tan. Aleykümselam Mertcan kardeşim. Aynı kurum farklı koğuşlarda yatan abi kardeşlerime senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım olan Muhammed Çalpa yani X Emgin, Metehan Petek, Doğan Yolcu, Onur Gezginli, Barışcan Tarım, Özcan Boral, Barış Boral, Mert Koç, Nezirhan adı belli, Onur Öztürk, dağım dayanam olan Konya Erle açıkta yatan aslan babam Kutlay Tan'a bin selam olsun. Elbet Rojek Merdocan Tan. Koğuşumuzun lider ayrancıların babası Turan Afşar diyor ki cesurlar bir gün, korkaklar her gün ölür. Ben Menemen A15 koğuşundan Hızır Amak, başta koğuşumuzun derli abileri Sinan'da Rafet Kale olmak üzere Foçalı, Levent Mustafa, Baran Aman, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Hasanlı Sefiri, Polat Kayık, Hamza Sönmez, Resul Aktaş, bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen A15 koğuşundan Berke Keren, başta can abilerim Sinan'da Rafet Kale olmak üzere Çimen Tepeli Gözlük yani Erdem Çakıcı, Onur Yıldız, Diyar Halit Oğlu, Zana Gezer, Uğur Saygı, Levent Tekin, aynı ve farklı kurumda olan abi kardeşlerim, canım kanım Furkan.

Aslan Kerem Demirli, Doğukan Altun, Baran Eroğlu, Aykut Çiçek, bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, değerli dost abi kardeşlerim Bekir Güler, Ekrem Biliç, Ali Korkmaz, Şükrü Kaya, Caner Görgün, Ferhat Karatay, Yasin Baran Aydır, Oğuz Peker, Murat Kayhan, Resul Aktaş, Yahya Şimşek, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15 koşulan Erdem Çakıcı, yani Çimen Tepeli, Gözlük Başta, Canım Kanım, abim Rafet Kale, dayım Sinan'da, abilerim kardeşlerim Berke Keren, Uğur Saygı, Onur Yıldız, Diyar Halit Oğlu, Hamza Sönmez, Polat Kaçık, Zana Gezer, Hızır, Mücahit Amak, Baran Aman, aynı kurumda bulunan Hasan Yüksek, Yiğitcan Parlak'a bin selam olsun. Geç gelen teselli, idamdan sonra gelen affa benzer. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Erdem kardeşim. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, kıymetli dostlarım Yıldızlı Muro, Özgür Dikenova, Hüseyin Saldıra, Yunus Adar, Özgür ve Özgün Çakmak, Yiğit Yılmaz, Ferdi Demir, Diyar Halitoğlu, Taha Bahalla Güney, hepinize bin selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, derdi dostlarım Halil Üzzek, Recep Yıldırım, Ercan Koçak, Aydıncan Yerli, Serhat Çelik, Ömer Tadır, Kürşat Bilgin, Emre Özdemir, hepinize bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, değerli kardeşlerim Mustafa Güneş, Fatih Durmaz, Mafyican, Kürşat Akkaya, Candar Sulova, Batuhan Tutar, Yusuf İslam Ergül, Baran Büyüksu, Cihan Yolu'a da bin selam olsun. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, başta Can abim Sinan'da, Ali Demir, Sercan Sarıkaya, Yavuz Selim Baydar, Zeki Kaya kardeşlerim, Berke Keren, Onur Yıldız, Mustafa Baran Oluk, Kaji, Hızır Mücahit Amak, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Levent Terin'e bin selam olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 Koğuş'tan Oğuzhan Oran. Namı der Limon Tepeli Oğuzhan. Burada kader birliği yaptım. Dostlarım Mami Varla, Hasan Alkan Durmuş, Akgün ve kardeşlerim Mustafa Çağrı Savaş. Hüseyin Dağdelen, Mehmet Dağdelen, Alişan, Batuhan Başar, Ümit Başaran, Furkan Karsız ve Aslan Yerim, Mehmet Erüş'e Müslüm Gürses'ten. Tutku şarkısı armağan ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. İstisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 Koğuş'tan Mehmet Erüş. Aynı kurumda bulundum. B6 Koğuş'tan Erkan Öztürk, namı der Hızlı ve Bucalı Memdo abiler ve aynı koğuştaki kardeşlerim olan Emir Uzun, Muhammed Karagöl, Ercan Öztürk ve Sarı'ya selam olsun. Akabinde B1 koğuşuna bulunan Şehmus Şengül, Hırçın Çocuk ve koğuşta bana kardeşlik yapan Furkan Tekin, Arjin Kurt'a selam olsun. Hepimiz Allah kurtarsın. Aynur Polat'tan Esmer'e şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Mehmet Erüş. Burada kader birliği yaptım. Başta Aslan abim Oğuzhan Oran, namı der Limon Tepeli Ozi. Mami Varlı, dostlarım Mustafa Çağrı, Savaş, Hasan, Alkan, Alişan, Furkan Karslı, Hüseyin Dağdelen ve Aslan kardeşim Muhammed Emin Çeliğe. Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Gece söz bırakmak istiyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 Koğuşu'ndan Mehmet Dağdelen. Burada kader birliği yaptım. Abilerim Oğuzhan Oran, namı der Limon Tepeli Ozi. Mami Varlı, akabinde aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan Aslan abilerim ve kardeşlerim Arda Bilge Bulut, Nurullah Kaya, Cumali Kasır, Onur Kasır, Seyitcan Aydın, Vural Karabulut, Hacı Ali Tüdaş ve Aslan kuzenlerim Hüseyin Dağdelen, Muhammed Tekgöz, Ahmet Kaya'dan Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sizin ateş diye yaklaşamadığınız insanların içinden geçerek geldik biz bugünlere. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Atakan Lüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan, Koçak, Uğurcan, Bilgi, Bertu, Er, Öz, Yılmaz. Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam.

0: Olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Nüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Babam atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kavun Hasan. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani CEO. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum seninle beraber. Tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani CEO. Murat abi, ben Paşam Gürgür, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven Paşam Gürgür. Abi ben Sergen Gürgür, başta reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbrum, Muratcan Yıldız, Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Öncelikle selamun aleyküm Murat abi. Ben bir nolu B18'den Altındağlı Kürt Turan korunur. Aleyküm selam Turan kardeşim. Başta abilerim olan Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere kuzenim, kardeşim Aslan Maden, dostlarım olmak üzere Samet Cinoğlu, Hakan Uçar, Affan Yılmaz, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Berkant Baran, Fırat Korkmaz'a selamlarım bakidir. Bu derlere Level 5'ten babayla zor yarışırlar, şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, dik durmayan başın gövde ihtiyacı yoktur, Turan korunur. Ben bir nolu B18'den Turan korunur. Başta abim olan Halil Karagöz, kuzenim Hasan Maden ve kadın kapalıda olan değerlisi Gamze Maden. Ayrıca dostlarım altı üstün alan Ahmet Tan Egemen, da Poyraz Sayacı, Baran Aykurt, Samet Cinoğlu, T2A1 koğuşuna Ozan Yazar, Özcan Yazar ve kardeş koğuş A7'ye bin selam olsun. Abim Halil Karagöz der ki güzel şeyler zaman alır. Ben T1 B18'den Halil Karagöz, kadın kapalıda yatan canıma hitaben. Bilmekle inanmak farklıdır sevgilim. Beni sevdiğini istediğin kadar tekrar edebilirsin. Gerçek olup olmadığını anlamak için bekleyeceğim. Dil söyler, zaman kanıtlar. A7'de yatan canlarım Ozan ve Özcan Yazar. Sizler benim canımsınız. Not babalar sözünü tutar. Allah'a emanet olun canlar. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1 B18'den Halil Karagöz, sağ ol Halil kardeşim. Aynı kurum A7'de olan can kardeşlerim eski İzmirli Ozan Yazar ve Özcan Yazar olmak üzere tüm canlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan prensesime Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısını armağan ediyorum, Halil Karagöz. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu, Murat abi senin aracılığıyla aynı kampüs farklı akvaryumlarda bulunan dostlara hitaben, başta abim Halil Karagöz olmak üzere C17'de bulunan Ankaralı Mami, B11'de bulunan Caner Çelik ve kardeş koğuşumuz A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar kardeşlere selam ediyorum. Ayrıca dostum Kerim Bakır'a bin selam olsun, bu canlara Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin Murat abi. Ben Samet Cinoğlu, sağ olasın Samet kardeşim. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu, abim Halil Karagöz başta olmak üzere dostlarım Hakan Uçar, Ozan Ahmet Kartal, Mete Dökme, Kerim Bakır, Affan Yılmaz'a selamlarım bakidir. Gece söz geçmez dediğimiz kaçıncı gecenin sabahına uyanacaksınız? Kolay gelsin Murat abi. Ben Samet Cinoğlu. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu, başta abim Halil Karagöz, akabinde Osman Sucu, Volkan Şemdi, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Affan Yılmaz.

0: Hakan Uçar, Utku Büyüme, Mete Dökme, A7'de bulunan dostlarım Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay Özel, Gürbüz abimize bin selam olsun. Gece söz bazılarının kendini ispatlamaya ihtiyacı yoktur. Ben sizin başladığınız yolun sonuyum. Ben Samet Cinoğlu, kolay gelsin Aslan Murat Bingöl abim. Sağ olasın Samet, sağ ol kardeşim benim. Güzel günlerin ağır bedelleri vardır, göze alan yaşar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18'den Ozan Ahmet Kartal. Aleykümselam Ozi kardeşim. Aynı ortamı paylaştım değerli dostlarım. Afvan Yılmaz, Mete Dökme, Samet Cinoğlu, Kerim Bakarı, Murat Korkmaz, Hakan Uçar, Turan Korunur. Ayrıca kardeş koğuşumuz olan A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Çınartepe'li Uğur Tezcan'a selamlarım bakidir. Sana da kolay gelsin Murat abim. Seviyorsun. Ben Ozan Ahmet Kartal. Sağ ol Ozi. Ben de sizleri seviyorum. Sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Kolay gelsin Murat abim. Ben T1B18'den Ozan Ahmet Kartal. Farklı kurumlarda bulunan başta canım, kanım, iki gözüm Resul Kartal, Kemal Paşa'nın efsanesi amcam Aydın Demirbaş, namı der Kürt Aydın olmak üzere. Sefa Haral, Boksör Çağrışçı, Ferhat Avşar, Fırat Gizgin, Ufuk Soylu, İsmail Soylu. Olarak. B1C18'de bulunan Mesut Çaylak ve Beşir Acar'a da selamlar olsun. Eyüp Anlar Su Misali şarkısı amcam Aydın Demirbaş ve Aslan kardeşim Resul Kartal'a armağan olsun. Ben Ozan Ahmet Kartal. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu A12 koçtan Gökhan Karakoç. Öncelikle değerli kardeşim Serhat Tayhan yani Mışko. Akabinde Mert Yütücü, İbrahim Akar, Adem Çalp, Mahmut Tunç, Emir Cankaya, Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Burak Çınar, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Engin Turan, Vedat Şan, Müfitcan Dürger, Fırat Acıbuca, Kürşat Akkaya, Mehmet Madak, Can Yüzgeç, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdeniz Gezgin. Ayrıca ödemişte tipinde bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Poç Açık'ta bulunan Koray Öztürk, Mert Pek, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer Aykaç, Sedat Temur ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Aslında iki şey yıkar insanı, bir dostundan gelen ihanet, iki düşmanından gelen merhamet. Gökhan Karakoç. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu A12 koçtan Mert Ütücü, benim için kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç başta olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan yani Mışko, Manisalı İbrahim Akar, Berk Bakırcı, Şahin Engin, Bengin, Orhan, Çağrı Polat, Ferit Kutlu Bey, Adem Çat, Azat Demirhan, Gemici, Osman Arman, Eleftos Yunus Kaya, Serkan Dünçer, Emir Acar, Veli Kızıltepe, Çetin ve Azat Kızıltepe, Ahmet Can Çoru, Ferhat Sayman, bu ismini saydım canlara bin bir selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Mert Ütücü.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Esselamun Aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Buradan aslanlar aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Prangalı bir gençliğin pas tutmuş demir kapılarının ardından kamufle edilmiş hürriyeti elinden alınmış, özgürlükten yoksun bırakılmış ve tüm çabalara rağmen özgür dünyaya yol alma umuduyla aslan kardeşim elbet bir gün özgür günlerde özgürlük türküleriyle bu kötü günlerimizi yad edeceğiz. Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya çalan tüm güzel Kürtçe şarkılar armağan ediyorum. Saadettin Bıçakçı. Murat abi ben Saadettin Bıçakçı. Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Abilerim Ümit Alper, Ekrem Birlik, Vedat Şan, Hamdi İnçelik, dayı Musa Aktaş kardeşlerim Eyüp Sayan, Kerem Sayan, Taner Subaşı, Şerif Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Muratcan Kayacan, Devrim Birlik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Serhat Aktaş, Hakan Vural, Osman Öztemel, Ömer Otçeken, Poyraz Sayacı, Emir Yalçın, Recep Kaplan, Apo Nurdan, Şerif Çağrı'dan bu abi kardeşlere bin selam eder. Çalan tüm güzel şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Sado. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Bayraklı Borsa'dan Gökhan Yıldırım. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Başta farklı kurumlarda olan Aydın Bıçakçı kardeşime çok selam eder. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Görkem Kalemkuş, Ali İnce, Ercan Tekin, Mami Çakır, Egecan Alenak, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Hasan Batur, Bünyamin Kurt, Seçkin Özyavaş, Ali Şay, Coşkun Özüzdür, Mustafa Argın, Tolga Özyükan, Eren

Yeni Köy, Kadir, Kaya, Kerem, Kavlagat, Şakir, Can, Padit, Göksel, Can, Erdem, Arda, Özdemir, Erhan, Tanrıverdi, Çağrı, Araç, Ozan, Madras ve Can abim Ümit Alper'e çok çok selam eder. Bu dostlar Ahmet Kaya'dan Bahtiyar şarkısını armağan ediyorum. Ben Birnoğlu'dan Gökhan Yıldırım, başka kurumlarda olan öz kardeşim Okan Yıldırım'a ve Allah'ın aslanı dostumuz Aydın Bıçakçı başta olmak üzere Saadettin Bıçakçı, Nurettin Yıldız, kardeşim Resul Yıldız, abim Cüneyt Görür, Ejder Özkaya, Sedat Alabay, Mahmut Zirek, Ayhan Zirek, Yekta Alabay, Ayhan Yalçın, Mahmut Abaylı, Ümit Alper, Yusuf Samar, bu abi ve kardeşlerime selamın bakidir. Gece bir söz Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, başı zindan sonu hükümdarlık olan T3 kurumu C13 koğuşun olan değerli kardeşlerimize de selam edelim. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayın kahraman subaşı, sabırlı ol yeğenim, unutma sabır sadece beklemek becerisi değildir, beklerken doğru davranış sergileme yeteneğidir. Her şey geçecek, bu karanlık günler bitecek. Her zaman seninleyiz, her zaman arkandayız. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Yeğenlerim Saadettin Bıçakçı, Şerif Subaşı, Taner Subaşı'ya ayrı ayrı selamlarımı gönderirim. Bu canlarıma Ahmet Kaya Şapak türküsü armağan olsun. Esselamu Aleyküm abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya gönülden selam eder kardeşlerim. Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Gökhan Yıldırım, Ramazan Çelik, Ali Baba İnce, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mustafa Argın, Hasan Batur, Mami Çakıcı, İstanbullu Kaan Polat, Egecan Alenak, Murat Ertek, Ercan Tekin, Vito Kerem, Kavlagan, Şakircan, Palit, Gökselcan, Erden, Ali Ezer, Arda, Özdemir, Tahir, Yıldız, Çağrı, Araç, Seskin, Özyavaş, Ali Şay, Eren Yeniköy, Coşkun Özüzdür, Erhan Tanrıverdi, Yaşar Kasap, Kadir Kaya, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, bu kardeşlerime selamlarım bakidir, bu canlara Müslüm Gür seslen, Deli Misali şarkısı armağan olsun. Canım kanım dostum, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, bizim dostluğumuz yücedir, ne alınır ne satılır, her zaman gönlümüzde kalbimizdesin, dualarımız her zaman seninle, seni çok seviyoruz dostum, sen iyi oldukça biz de iyiyiz dostum, az kaldı özgür günlerde buluşma, karanlıktan aydınlığa yol olmuş umuduyla, Allah'a emanet ol, Allah'a emanet ol, kal sağlıcakla. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya dost kervanı şarkısı hediye ediyorum, Mesut Bıçakçı. Abilerin abisi, mazlumların yoldaşı, Allah'ın aslanı, canım kanım Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Bu hayatta arkanda dağ gibi bir kardeşin varsa elini kimse bükemez. Bu hayattaki en büyük servetim kardeşimdir. Herkesin bir hikayesi vardır. Kimi kağıdına yazar hikayesini, kimi etine kağıda yazınca kömürle biter. Hikaye etine yazınca mezarda biter. Hikaye aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya Şivan Perver'den Oy Felek şarkısı hediye eder. T3 C13 koğuşundan ben Saadettin Bıçakçı. Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, bu mesajı çiçeklerin açmadı, kuşların yuva yapmaya korktu, askerlerin başımızdan 7-24 nöbet tuttu, 4 duvar arasındaki abimden 4 duvar arasındaki kardeşim Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya ve sofrasını paylaştı dostlarına bin bir selam ederim. Gece bir söz, para her şeyi yapar diyen adam para için her şeyi yapan adamdır. Aslan Aydın Bıçakçı, hece her dem olmuyor olmuyor şarkısı gelsin Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'dan Şakircan Palit. Aleyküm selam Şakircan kardeşim. Öncelikle farklı kurumda yatan abimiz Kral Aydın Bıçakçı'ya selamın bakidir. Burada aynı koğuşta kader birliği yaptım aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Gökselcan Erden, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Ezer, Samet Akşit, Emre Dikinci, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya bin bir selam eder. Bu abi kardeşlere Uygar Doğanay'dan Vazgeç şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşuna bin bir selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'da yatmakta olan Görkem Kalemkuş. Aleyküm selam Görkem kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta yatmakta olduğum aslan abim Saadettin Bıçakçı ve kardeşlerim Gökselcan Erdem, Şakir Can Palik, Gökhan Yıldırım, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, Kerem Kavlagan, Tarık Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç ve başka koğuşta yatmakta olan canlar Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Seçkin Özyavaş, Tahir Yıldız, Mustafa Argın, Coşkun Özüzdür, Murat Ertek, Egecan Alenak, Barış Akgül, Şevket Karabağ. Bu canlara benden İzmirli Buse'den Karagözler şarkısı armağan olsun.
Murat abi ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş buradan başka

0: Kampüs ve kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Mert Yıldırım Gencer Atıcı, Ümit Alper Azizcan Yatmaz, Mert Gürkan Caner Kaptan Kemal Direkçi, Bakican Onur, Tolga da Enes Kızılda, Furkan Kızılda, Enes Hodaman, Mustafa Yusuf Arı, Taha Güney, Faik Eli Açık, benden bu abi kardeşlere selamlar olsun. Taş taşıyan yorulur, laf taşıyan bozulur. Benden bu derlere Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan olsun. Allah var, gam yok, Aydın Bıçakçı var, ödün yok.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Merhabam abi, ben Şakir Can Palit. Merhaba Şakir kardeşim. Merhameti hak etmeyenlere acırsan en büyük darbeyi kendine vurmuş olursun. Farklı kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ediyorum. Buradan aynı koğuşta kader birliği yaptığım aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Göksel Can Erdem, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavulagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Eser, Samet Akşit, Emre Dikici, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya binbir selam eder. Bu abi kardeşlere Derdo şarkısı armağan ediyorum. Bu şehirde Aydın Bıçaklı diye bir gerçek var. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Aleykümselam Kerem kardeşim. Öncelikle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Kader birliği yaptım. Öz olmasa da canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı, abime ve kardeşlerim Görkem Kalemkuş, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Kadir Kaya, Arda Özdemir, Gökhan Yıldırım, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras ve farklı kurumda bulunan Yusuf Samar abim, Seçkin Özyavaş abim, selamlar olsun. Gece güzel bir sözle bitirmek isterim. Ben sizin gibi her ortamda kardeşimi satmam. Gerekirse canımdan vazgeçerim, ondan asla vazgeçmem. Kader birliği yaptım, dostlara selam olsun. Ben Menderesli Kerem Kavlagan. Bu güzellere Metin Işık'tan Aydan Güzel şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Abim Saadettin Bıçakçı, Seçkin Özyavaş, Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, Yusuf Samar, Can kardeşlerim, Görkem Kalemkuş, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Kadir Kaya, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras, bu derlere selamlar olsun. Suç ortağım Metin Yıldız'a da selam olsun. Geceye güzel bir sözle son vermek istiyorum. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tekeli çocuklarına selam olsun. Gece bir şarkı Yıldız Tilbe, Kafam Hafif Dumanlı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Gökselcan kardeşim. Geceyi gündüzü aydınlatan Rabbime, 18 bin aleme can veren yüce Rabbimin merhameti ve selamı tüm kader mahkumlarının üzerine olsun. Öncelikle Aslan Aydın Bıçakçı abime selam olsun. Ve reis abim Saadettin Bıçakçı, 4 nolda yatan benim için çok değerli abim Ümit Alper ve can yoldaşlığı yaptım. Abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım kardeşlerim, Şakir Can Palit, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavlagan, Tarık Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, bu canlara ve tüm kader mahkumlarına Yıldız Silbe'den esrarlı gözler, tüm abi ve kardeşler armağan olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle, ben Göksel Can Erden ve selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Göksel Can Erden. Senin aracının ile farklı kurumda yatan aslan abilerim Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime çok çok selamlar olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Akabinde burada benim için bir o kadar değerli kral abim Saadettin Bıçakçı ve devamında abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakir Can, Palit, Kerem Kavlagan, Görkem Kalemkuş, Çağrı Araç, Ali Şay, Erhan Tanrıverdi ve tüm Murtake çocuklarına ve tüm dost ve kardeşlerime bin selam olsun. Yine bana zindan kara geceler Murat abi, bu canlarıma uygar donaydan ama yine sensiz yapamıyorum. Şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Göksel Can Erdem.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Allah'ın selamı ve bereketli senin ve tüm abi kardeşlerimizin üzerine olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Gökselcan kardeşim hepimizin. Amin. Başta kral abim Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Ve burada kan bağım olmasa da can bağım olan Aslan abim Saadettin Bıçakçı. Akabinde abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalem Kuş, Kerem, Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Çağrı, Araş, Tarık, Basmacı, Erhan, Tanrıverdi, Hurşit, Arda, Özdemir, farklı kurumda yatmakta olan benim için çok değerli Ümit Alper abime de çokça selam olsun. Bu canla rahmet kaydan söyle şarkısı armağan olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, şerefinizle yaşayın, Allah var, gam yok, ben Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtekeli Gökselcan Erden. Benim için çok değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere Allah'ın Aslan Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime buradan çok selam ediyorum. Burada can ciğer oğlum reisim abim Saadettin Bıçakçı. Burada ve farklı akvaryumlarda yatan abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalem Kuş, Kerem, Kavlagan, Tarık, Basmacı, Çağrı, Araç. Bir umuttur yaşamak. Bu canlarla güzel yarınlara, özgür günlere bir kalp bir kere sever. Blok 3'ten senden geçemiyorum. Ben hayla çalarsan sevinirim Murat abi. Her gönülde bir aslan yatar, o da bende yatar. Hayırlı akşamlar. Ben Gökselcan Erden.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamünaleyküm Murat abi. T1A3 ölümsüzler koğuşundan Uğur Koç. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta olmak üzere kıymetli abi ve kardeşlerim Gümüş Palalı Murat Erez Namıdar Balina. Abim İlhami Türkmen Bergamalı Gökhan Çalışkan Antepli Ahmet Gezer Namıdar Rafik. Ekselans Kaan Körpınar kıymetli kardeşlerim Nezir Işıklı Hamza Yıldırım Onur Sevinç Gökhan Özbüçer Enes Hadaman. Serhat Bozdaş, Berkan Mert Türk, Alpaslanlı Namıdar, Hançer, Üçnolu B14'te bulunan Engin Çam ve Nezir Işıklı'nın değerlisi Mert Işıklı'ya ve tüm adı geçen abi kardeşlere sonsuz sevgi saygılarımı iletirim. T1A20 koğuşundaki kıymetli kayınçom Ethem Gülen'e selamlarım bakidir. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. A3 koğuşundan Uğur Koç. Selamünaleyküm aleyküm selam T1A3 ölümsüzler koğuşundan Murat Erez Namıdar Balina. Aynı ortamı paylaştım başta değerli abim İlhami Türkmen Antepli Ahmet Gezer Namıdar Rafik Bergamalı Gökhan Çalışkan Engin İrvasa Sarsılmaz Serhat Bozda Onur Sevinç Yanedin Berkan Mert Türk Alpaslanlı Yılmaz Şan Ecellioğlu Sarı Apo Ekselans Kan Körpınar İbrahim Dağlı Arda Kır Nezir Işıklı Gökhan Özbiçer ve kardeşim Erdi Taş ile Dayıkolu Engin Kaya canlarıma selamlarım bakidir. Delikanlıya haini garibana kurnazlık yapılmaz ve selam. Ben T1A3 ölümsüzler koğuşundan Murat Erez Namıdar Balina. Buradan farklı akvaryumlarda bulunan değerli canlar başta kardeşim Can Erez Namıdar Balina, Yakup Kaya ve Murat Kaya, Erhan Teker, Gökhan Ecellioğlu, Bilal Yavuzer, Berhan Teğriman yani Zanlı, Emirhan Yiğit, Balina, Vedat Budak, Balina Umut Budak, Orhan Işıksoy, Şehmus Sular, Sedat Bulut, T1A2 koğuşundaki Gümüş Balalı Ferhat kardeşim ve benim için kıymetli abim Abdülkadir Baytur'a selamlarım. Bakidir onurlu bir yaşam gizli bir mücadele yanmırın yan azadi. Ben T1A3 ölümsüzler koğuşundan Ahmet Gezer Namıdar Rafik burada aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim İlhami Türkmen Gümüş Balalı Murat Erez Namıdar Balina, Bergamalı Gökhan Çalışkan Engin İrvasa Sarsılmaz Serhat Bozdaş Onur Sevinç yani Dino Berkan Mert Türk Alpaslanlı Yılmaz Şan Ecellioğlu Sara Afo Ekselas Kaan Körpınar Şehmus Polat İbrahim Dağlı Arda Kır Nezir Işıklı Gökhan Özbüçer ve kardeşim Erdi Taş bu değerli canlara selamın bakidir. Dostum Balina Murat der ki alem kolpayı kaldırmaz aslanlara selam olsun. Ben T1A3 ölümsüzler koşulan Ekselans Kaan Körpınar burada yani ortamı paylaştım abilerim başta olmak üzere. Gümüş Balalı Murat Erez Namıdar Balina Antepli Ahmet Gezer Namıdar Rafik İlhami Türkmen Engin İrbasa Bergamalı Gökhan Çalışkan Şehmus Polat Namıdar Don Cici Erdi Taşa ve dostlarım kardeşlerim. Sarı Apo, Serhat Bozdaş, Sarsılmaz, Berkan, Mert Türk, Alpan Sanlı, Onur, Sevinç yani Dino, Yılmaz Şen, Ecellioğlu, Arda Kır, Uğur Koç, İbrahim Dağlı, Nezir Işıklı ve Yakup Enç olmak üzere ortamımı paylaştım bulunan bu canlara bin selam olsun. Bizi tanımayan çekemez, tanıdığımı vazgeçemez. T1A3 koğuşuna.

0: Excellence Kaan Körpınar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 A3 Ölümsüzler Koşunan Koruçay'la Ardakır. Aleykümselam Arda kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım abi, dostlarım Gümüş Balalı, Murat Erez, Namıdar Balina, İrami Türkmen Antepli, Ahmet Gezer, Namıdar Rafik, Excellence Kaan Körpınar, Onur Semiç, Namıdar Dino, Berkan Mert Türk, Alpaslanlı, Namıdar Hançer, Can Dostum Kuruçaylı, Yılmaz Şen Ecellioğlu, Gökhan Çalışkan, Engin İrvasa, Şakran Açık'ta bulunan dayım Turan Akba, kardeşim Hüseyin Başdelen, A6 koğuşuna bulunan amcam Gökhan Ecellioğlu, bu derlere bin selam ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Balina Murat abim der ki, garibe tekme atmak bize yakışmaz. Kurtlar sofrasında zalimi düşürür yeriz. Allah bizi kendini büyük görenlerden kadar küçültmesin. Ben T1 Ayşe Ölümsüzler Koşunan Ahmet Gezer, Namıder Rafik. Öncelikle B11 koşuna yatan suç ortağım Can kardeşim, Abdülkadir Bozkurt, C16'da yatmakta olan Murat Yurdegül, Namıder Rus Şiko, T3'te yatmakta olan Mehmet Yurt, Namıder Direş, Sinan Işık, Poç Açık'ta bulunan kardeşim Volkan Çakmak, Aydın Çin'de bulunan Daykolu Engin Kaya, T1 6'da bulunan Gökhan Ecellioğlu, değerli abimiz Abdülkadir Baytur ve sofrasını paylaştı Yakup Kaya ve Murat Kaya, T1 B11'de bulunan Erhan Teker, Fırat Gizgin, Hasan Kula, Balina Murat'ın derlisi Balina Can Erez, bu canlara selamlarımız bakidir. Ayrıca Gaziantep Nizip Torun aşiretine de bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 B7'den Gurur Şahan. Aleykümselam Gurur kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta dostum Limon Tepeli, Atakara, Mustafa, Yalçın yani Müçi, Kemal Camgöz, Durmuş Alvas, Emir Akdemir, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Çağdaş Eroğlu dostlarıma bin selam ediyorum. Bu derlere Tahir Uçar'dan Kanlı Felek şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 B7'den Limon Tepeli Atakara. Aleykümselam Ata kardeşim. Öncelikle koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Yamanlardan Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal Elalmış, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, Emrecan Doğan, farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrıbeyke, Kurtuluş Şakarlı, Çağdaş Eroğlu, bu canlara Hüseyin Kağıt'tan Bedenimi Keserim şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi, ben Limon Tepeli Atakara, sağlasın Ata kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Samet Özdemir başta olmak üzere akabinde Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Ömer Yüksel, Şahin Erdem, Polat Yalçın, Ahmet Yalçın, Olcan Aydın, Görkem Akyüz, Doğu Kenanoğlu, Melih Çiftçi, Enes Çiftçi, bu canlara selam ediyorum ve tüm şerefi yatan Şemikler Ay Yıldız çocuklarına da selamlar olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerim, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan Aslan abim Can Dost Eroğlu'na bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı armağan olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 B7'den Kadir Çelik yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Aynı kurumda bulundum değerli dostlarım İsa Erin, Azat Kerim, Kaçan Oğuzhan Erol, Serkan Üçer ve Mert Toprak yani Kaleli Japon ve farklı kurumlarda bulunan Efe Gündüz, Botan Kartal, Murtakeden Ferhat yani Kürdo, bu derlere bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan Kadere Kurban mı gideceğiz hayatın, Kadere Kurban mı gidecek hayatımız şarkısı armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kadir Çelik, yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Atakara Gurur Şah.

Orhan, Durmuş Albaz, Mustafa Yalçın, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal Elalmış, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Can Dost Eroğlu abi kardeşlere bin selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan olmasaydı sorumuz böyle şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7 koğuşundan Ömer Özmen, aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuşumda bulunan derler

Yeşil Yurtlu Emirhan Akdeniz, aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben. Başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım. Fırat Çağrı Beyke, Kurtuluş Şakarlı, Can Dost Eroğlu, Polat Can Aslan, Yıldırım Bozda, bin selam olsun bu derlere Eyüp Han'dan. Nerede kardeş şak sarman olsun, sana da selam olsun Murat abi. Ben Yeşil Yurtlu Emirhan Akdeniz, sağ olasın Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleyküm selam Kemal kardeşim. Öncelikle farklı kurumlarda bulunan değerli camlar, başta babam Binali Deniz Camgöz olmak üzere Cengo Özen, Onur Camgöz, Ertuğrul Gürgür, Can Dost Eroğlu, Atakara Güner, Atakan Lüder, Doğukan Altun ve son olarak Barış Turan'a da selam olsun. Ve son olarak şu sözle bitirmek istiyorum: kimin kayı hızlıysa ona binmeye çalışanlar, bu deniz sizi de boğar. Murat abi, bu canlara denizlerin dalgasıyım, armağan olsun. Ben Kemal Camgöz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Karşıyakalı Durmuş Albaz. Aleykümselam Durmuş kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben: Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik yani Dijvan, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı kurumlarda yatan dostlarım Kaan Kaya, Muhammed Mustafa Aydın'a bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emrecan kardeşim. Aynı kurumda bulundum abilerime, kardeşlerime hitaben, başta abim Hüseyin Enç, Nurullah Keleş, Muhammed Varsak, Orhan Özcan, Yakup Enç, İsa Enç, İrfan Öz Yılmaz, Atilla Enç, Ufuk Güven, Cihat Oktar'a bin selam ediyorum. Bu canlara Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleyküm selam Emre kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın, Kemal Camgöz, Atakara, Veysi Yıldırım, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emirhan Akdeniz, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, bu derli canlara selam ediyorum. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli abi kardeşlerim, başta Atakara olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Emrecan Doğan, Veysi Yıldırım, Erdal Elal, Enver Yılmaz'dan icap eder mi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Erdal Elalmış. Aleykümselam Erdal kardeşim. Koğuşumuzdaki kardeşlerime senin aracılığıyla selam etmek isterim. Başta olmak üzere Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Durmuş Albaz, Kemal Camgöz, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Taner Cevizkıran, Nazım Koyuncu, bu derlilere bin selam olsun. Kardeşlerime hüzünden bir yalanmışsa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Veysi Yıldırım. Aleykümselam Veysi kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben: Limon Tepeli Atakara, Mıçı, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Emircan, Hamza Ulutepe ve A15'te yatan suç ortağım Davut Baran, Ömer Baran Tekin, Baran'a bin selam olsun. Bu derlere Azer Birbiden Gurbet Hapishanesi şarkısı armağan olsun.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam, huzur içerisinde, gönlünüzce, kazasız, belasız bir hafta sonu dileklerimle. Cezaevlerine de abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize sevgiler, selamlar. Cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, iyilik ve güzellikler diliyorum. Bu haftanın son Murat'la Gönülden Gönüle programını inşallah gönlümüzce kazasız belasız bugün sonlandırırız. Kardeşlerimin tüm kayıt mesajlarını 7:20 geçeden şu dakikaya kadar paylaştım. Şimdi günün ilk mesajıyla WhatsApp'tan tüm mesajlarınızı gecenin ilerleyen saatine kadar paylaşacağım. Sonrasında SMS mesajlarıyla bu haftamızı da Allah nasip ederse noktalayacağız. Hadi bakalım, bismillah. Biz T1B8 koğuşundan Davut Baranlı, Yunus Emre Doğan burada yatmakta olan tüm dostlara, abi kardeşlere selam olsun. Burada aynı kaderi paylaştığım dostlarım başta Aslan kardeşim olmak üzere Ömer Baran, Aziz Yıldırım, Veysi Yıldırım, Fırat Çelik, Fatih Boran, Kurtuluş Şakarlı, Fatih Çelenk, Veli Çelenk, Oğuzhan İnci, Mehmet Cengiz, Umutcan Sezer, Hasan Hüseyin Ekinci, Mustafa Fidan. Son olarak değerli abilerim Mustafa Yıldırım ve Çetin Ayboğa selamlar olsun. Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yenebilir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA17 yatmakta olan Furkan Acar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Koğuşumuzda kadar birliği yaptım abilerim, kardeşlerim. Serhat Avşar, Mustafa Gül, Furkan Kaçar, Yusuf Kaya, Aliko, Yıldız, Sinan, Ayhan, Serkan, İmren, Arabesk, Boyabat, Murat Şimşek, Ali Der, Mustafa Arslan. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Tüm bu olaylar bittiğinde düşmanlarımızın yaptıkları değil, dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız. Murat abi, T2A17'den Furkan Acar, diğer kurumlarda yatmakta olan dostlarım Mehmet Can, Ekim, Deniz, Şakir Canpali, Samet Akçit, Cem Acar, İbrahim Çelebi, Zübeyir Akyüzüm kardeşlerime bir değil bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bucalı Mara Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aynı kurumda ve farklı kurumda bulunan can dostum Sarı Samet Öztunç, Tenekeli'den Elmas Toprak'ta Şafak Yüksel, Emirhan Zırhlı, Hazar Soy'dan Agir Oktay, Barış Kazan Ergül, Gülfidan Hacı Ramazan, Altunpak, Baran Savur, Ufuk Dirlik, bu derlere bin selam olsun. Gece bir söz, sillesi zalim olsa da kaderin sabrı sana hürriyettir. Murat abi, bu derlere Ferhat Tunç'tan Yaşamak Direnmektir şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2A4 koğuşuna yatmakta olan Vedat Sürer. Koğuşumuzda yatmakta olan başta koğuşumuzun dayısı Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz. Kardeşim ayrıca Hasan Gürner, Mustafa Meral, Mustafa Badak, koğuşumuzda bulunan koğuş arkadaşlarımıza selam olsun. Diğer kurumlarda yatmakta olan kardeşim Devlet Sürer, Şehmut Sürer, Mazlum Sürer, yeğenlerim Ali Sürer, Gökhan Sürer ve dostlara Azat Başak, Serkan Öncü, Eyüp Yıldırım, İşvan Alabay, dayımız Fevzi Alabay'a tüm kader mahkumlarına tez zamanda ailelerine ve sevdiklerine kavuşmaları dileğiyle hepimizi Allah kurtarsın. Ben Üçnoğlu B12 koğuşuna bulunan Devlet Sürer, başta benim için çok değerli ve kıymetli abim Vedat Sürer ve Şehmut Sürer olmak üzere Mazlum Sürer, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Azat Sürer, hepsine selam eder, Yüce Allah'a emanet ederim. Civan Hacı'dan Velatam'ın şarkısı kıymetli canlara armağan olsun. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C18 koğuşundan Oktay Karabalık. Aleykümselam Oktay kardeşim. Başta dostlarım, abilerim olmak üzere dostum Karslı Musa Sümen, Oğuz Kara, Ali Şemen, Bayram Erensayn, Baran Çoban, Müslüm Adıyaman, Meten Urkarataş, Hasan Yüksek, Galip Kılıç, Kadir Namal, Erkan Erben, Samet Özdemir'e sevgilerimle selamlıyorum. Murat abi, ben C18 koğuşundan Oktay Karabalık. Dostlarım ve kardeşlerim Musa Sümen, Vedat Yolcu, Esat Büyüksu, Raşit Büyüksu, Baran Büyüksu, Sedat Büyüksu, Mahsun Geldi, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Vedat Gerer, Kadir Bayat, Serhat Gümüş, Can Pekken, Caner Güngör, Gece Bir Söz, Yere Göğe Sığamayanlar, unutmayın bir de yerin altı var. Murat abi, ben Menemen C18 koğuşundan Oktay Karabalık. Dostlarım ve abilerim olan Karslı Musa Sümen, Esat Candan, Düzgün Korkmaz, Murat Öngener, Yavuz Selim Baydar, Ali Şemen, Ahmet Can Tekin, Feyzullah Oral, Tolga Çalış, Akın Apaydın, Pepe Barış, Ahmet Duman, Önder Eren Sayın, Şahin Bingöl, Kadir Dalkılıç, Gece Bir Söz, eğilerek secde edeceğiniz tek yer Allah'ın huzuru olsun. Kardeşlerim, beni dinleyen kardeşlerim, Şakran'daki kardeşlerim, Menemen'deki kardeşlerim, sizden ricam, dünkü ve bugünkü ses arasında fark ettiğiniz bir şey var mı? Seste bir çoğalma var mı? Bir netlik var mı? Onu bir böyle kulağınızda bir kurban olayım. Bir dinleyin de dünle bugün arasında fark varsa bana pazartesi günü dakikası olan bir kardeşim rica etsem bana bunu bir iletirse çok sevinirim. Dünle bugün arasında herhangi bir değişiklik var mı? Bana onu bir iletirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum kardeşlerime. Öncelikle selamünaleyküm. Ben Üçlüoğlu'dan Armağan Eleptoz. Aleyküm selam. Değerli ve kıymetli abilerim, dostlarım, amcam Mahmut Aslan, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün, Serdar Koyuncu, Mustafa Aydın, Şahçıyan Kurt, Kurtuluş Şakarlı, Tona Eleptoz, yani Zübeyir, Oğuz, Remzi Kıran, Mehmet Salman, Doktor Zeki Kaya, Fırat Gezgin, Ekrem Birlik, Devran Keleşoğlu, Mişko, yani Serhat Sayan'a sevgilerimle selamlıyorum. Ben Üçlüoğlu'dan Armağan Eleftos, Ayhan Eres, İbrahim Akar, Mahsum Kayar, Samocan Arslan, Süleyman Arslan, Mert Tütüncü, Latif Doğan, Polat Yalçın, Baran Arslan, Velat Arslan, Yunus Kaya, bu canlara da baki selamlar olsun. Biz surların içinde büyüdük, bizi yıldırmaz cezaevi duvarları, tüm dost ve abilerime sevgilerimle selamlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Dörtnoğlu C3 koğuşundan Torbalı'dan Görkem Taşkın. Aleyküm selam Görkem kardeşim. Öncelikle koğuşumda kader birliği yaptığım İbrahim Barlay, İsa Aksoy, Çerkez İbo, ayrıca farklı koğuş ve kurumlarda bulunan abi ve

Pojanar Demir Unutkan Yener Nantu. Son olarak Menemen B17'de bulunan amcam Çetin Taşkın ve sofrasını paylaştı. Tüm dostlarına selamlarım. Bakidir. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben 4 nolu C3 koğuşlan Görkem Taşkın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 C3 koğuşlan İbrahim Barlay. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Öncelikle koğuşumda kader birliği yaptım. Dost abi kardeşler. Doğukan Kostak, Bünyamin Çiftçi, Görkem Taşkın, Anıl Kartal, İsa Aksoy farklı koğuşlarda ve kurumlarda bulunan abi ve dostlar Mehmet Fatih Özışık, Murat Ayatan, Mehmet Çağlar, Fırat Karakoy, Ahmet Altunbaş, Muhammed Savcı, Emirhan Yiğit, Yunus Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Alican Yaşar ismini saydım, bu canlara selamlarım bakidir. Fırtınalarda büyüyen fidanlar rüzgarda sarsılmazlar. Ben İbrahim Barlay. Murat abi, biz 4 nolu C3 koğuşundan Görkem Taşkın ve İbrahim Barlay. Bizden gece bir söz. Küçük çaplı insanlar kişilerle, orta çaplı insanlar olaylarla, büyük çaplı insanlar da düşünceleriyle hareket ederler. Bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere selam olsun. Hayırlı yayınlar. Sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C4 koğuşundan Gültepe'den Cüneyt Çetin. Aleykümselam Cüneyt kardeşim. İzmir cezaevlerinde bulunan Tayfun ve Tamer Demirtaş başta olmak üzere Azat Başak, Özışık ailesi, kardeşlerim Kadir ve Çetin, Honca, Umut, Çınar, Hazar, Soydan, Bir Tane Sen, Arapcan, Çiçek, Doğan ailesi, Cihat Aksakallı, Ramazan, Oğuz, Özcan Boral, Deniz Kahya, Umut Koçak, Ömer Koçu, Fırat Çerger, Resul Aksu, bu derlere selam olsun. Cüneyt Çetin der ki dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Cüneyt Çetin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B7 koğuşunun adaletini sağlayan Ramazan Alkış. Aleykümselam. Ramazan, kaç gündür mesajların gelmiyordu, bir bugün gelmiş mesajlar, haberin olsun. Aynı koğuşta kadar birliği yapmakta oldum. Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zenci Umut Karayavaş, Mehtap'tan Berkan Kotan, Buca'dan Asil yani Mustafa Kurnaz Uves, Bingöl Meriç Şengül, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşimiz Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse arkasındakine güvenmesin. Her tuğladan duvar olmaz. Yaslanınca anlarsınız. Enver Yılmaz'dan icap eder mi? Şarkısını çalarsan sevinirim abi.

sayfa bir açayım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnol'dan Arda Ceren namı der. Tony aleyküm selam Arda kardeşim. Başta abilerim dostlarım olmak üzere Yusuf Samar, Umut Sor Bilmez, Hacı Otman, Savaş Aktaş, Efe Arslan. Gürçeşme'den Afyonlu, Deli Haso, Erdi Çiftçi, Onur, Beşer Soner, Akbaba, Onur, Baki, Zeki Durgay, Üveys Bingöl, Manisa'ya 3 Pınar'da yatmakta olan dostum Can Bartu, Ertunç son olarak benim için kıymetli olan kardeşim Veysel Şimşek'e selamlarım Baki'de. Gece bir sözle benden canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Ben Arda Üçnoğlu'dan Bucalı namı der Tony. Selamünaleyküm aleyküm selam, ben Altındağlı Yusuf Samar, başta abilerim dostlarım olmak üzere Arda Ceren namı der Tony. Savaş Aktaş, Umut Sor Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Hakan Yavaş, Türk Gencay, Doğukan, Erdoğan, Seçkin Özyavaş, Saadettin Bıçakçı, Muhammed Yıldırım, Bünyamin Kurt, Onur Beşer, Mustafa Argın, Mert Havuçluoğlu, Karataş ailesi, Gürçeşme'den Afyonlu, Deli Haso, Gökhan Yıldırım, bu derlere selamlarım Baki'dir. Gece bir söz de benden olsun. Canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Ben Üçnoğlu'dan Altındağlı Yusuf Samar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Efe Arslan, aleykümselam Efe kardeşim. Aynı ortamda bulundum abi dostlar. Gürçeşme'den Afyonlu, Deli Haso, Yusuf Samar, Umut Sor Bilmez, Arda Ceren, Bedri Salman, Murat Türk, Erdem Çoban, Erdi Çiftçi. Gece benden bir söz. Canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Bırak kadar yakışanı yaşatsın. Ben Bozyaka'dan Efe Arslan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Adem Mehmetoğlu, aleykümselam Adem kardeşim. Üçnoğlu'dan tahliye oldum, çok değerli kardeşlerim. Efe Arslan, farklı, aynı ve farklı kurumlarda bulunan abi dostlarım. Gürçeşme'den, Afyon'dan, Deli Haso, Yusuf Samar, Umut Sor Bilmez, Hacı Otman, Arda Ceren yani Tony, Yiğit Özden, Murat Pars, Adem Kıvrak, Nail Cankaya, Mert Demirhat, Ömer Fatih Durmaz, İskender Özkan, Bahadır Kılınç, Erdi Çiftçi, Süleyman Akar. İsmini saymadım, Bozyaka çocuklarına da selam olsun. Ben Bozyaka'dan Efe Arslan. Selamünaleyküm aleyküm selam, ben T1B4'ten Doğukan Özonur yani Dodo. Yamanların göz bebeği olan Celal Eken yani Celomen başta olmak üzere kıymetli dostlarımız Suat Tekdemir, Onur Çiçekli, Sercan Mercan, Umut Aydındır, Arda Çitak, Fırat Çelenk akabinde derli dostlarımız Yeşim Korkmaz, Beyza Özkan'a bin selam olsun. Benden gece bir söz, kalbi güzel olan insanın yoluna taş da koysalar, diken de dikseler yol yine çiçek açar. Çünkü Allah niyeti iyi olanın bahçesini talan ettirmez. Sevgilerimle Doğukan Özonur. Selamünaleyküm Murat abim, ben bir nolu B4'ten Celal Eken yani Celomen, aleykümselam Celal kardeşim. Şerefiyle cezasını infaz eden başta kardeşim Allah'ın aslanı Doğukan Özonur ve Allah'ın aslanı Suat Tekdemir abim başta olmak üzere koğuşumuzun sevilen isimlerinden dayımız Süleyman Kazan, Arda Çitak, Kemal Paşalı, Onur Çiçekli, Gökçen Öz Yılmaz, Sercan Mercan abi dostlarıma ve Barış Alabay, Mahsun Aydemir, Volkan Yılmaz, Mehmet Cabar, Mert Eko Kahraman, Fırat Çelenk, bu derlere ve has abi dostlarıma bin selam olsun. Ben Celomen. Merhaba Murat abi, merhaba kardeşim. T3C9 Ufuk Altun radyo başına. Canım yeğenim, güzel yüzlüm, orada geçirdiğin her gün sabrının olgunluğunun bir kanıtıdır. İnanmak, iman etmek varsa bir şey, bedel varsa ona da katlanıp ya Rabbi kahrınla hoş, lütfunla hoş dedik, Allah'a güvendik. Dualarında hep sen varsın, seni çok ama çok seviyoruz. Tüm koğuşa selamlar Öznur teyzem. Ufuk, halen ben seni Allah'a emanet ediyorum. Ufuk, halan ben. Seni Allah'a emanet ediyorum. Hakkında hayırlısını diliyorum. Allah var, gam yok inşallah. Bence 11'den tahliye olan Damla Üçöz, başta canım ablam Muğlalı Emine ablama sevgilerimle. Koğuşumda bulunan değerli arkadaşlarım Seçil, Göçer ve Işıl Ercan başta olmak üzere tüm C11 koğuşuna sevgilerimi iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakalım, fırtına ne kadar uzun sürerse sürsün gökyüzü her zaman maviye döner. İnancınızı kaybetmeyin, güzel günler çok yakın. Gönlün hür, sabrın daim olsun. Tüm çalan şarkılar sizlere armağan olsun Damla Üçöz. C11'den tahliye olan Damla Üçöz, Muğlalı Emine ablam. Karanlığın en koyu anı aydınlığın en yakın olduğu zamandır. Senin o güzel güçlü yüreğin her türlü zorluğun üstesinden gelecek güçte. Dualarım, kalbim her an seninle. Sabrının sonu selamet geleceğin, o hayalini kurdun, özgür ve mavi günler olacak. Dualarım, kalbim her an seninle. Tüm dostlarıma selam olsun. Bizi bu radyoda buluşturan saygıdeğer Murat abimize de sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz. Sağlıcakla kalın Damla Üçöz, Devran Kurçeve.
Murat abim ben Nazar, can yoldaşım Yiğit Yenici. Bugün bir ay 20 gün oldu yanımda yoksun. Kış baharı özler ben de seni. Toprak suya hasret ben de sana. Sesini duyunca içim titriyor. Gel artık gel. Çok özledim Yiğit seni. Murat abi ben Nazar Yenici'ye sesleniyorum. Bir daha dünyaya gelme şansım olsaydı tek isteğim seni daha erken bulup daha uzun süre sevmek olurdu. Senin aşkına doyamıyorum. Sakiler aklımda hep sen şarkısı benden sana gelsin sevgilim. Bir mesaj daha okuyayım. Sonra bir güzel şarkı sizleri kendinizde dinlendirelim. Şakranda yatağını sevdiğim Ferhat Arslan. Bir tane. Seninle birbirimizden asla vazgeçmeyelim. İşler ters gittiğinde her şeyi düzeltelim. Birbirimizle her şeyi paylaşmaktan asla çekinmeyelim. Kalbimdeki yerin kalbimden bile büyük. Seni seviyorum. Koca adam, rüyamda gördüm seni. Yorgun gibiydin. İyi misin diye sormak istemedim. Kalktım namaz kıldım. Senin için ağlayarak Rabbime dua ettim. Seni bana imtihan eden Rabbime emanet ettim. Kirpik uçlarına kadar seviyorum seni. Zayi eder miyim hiç zerreni? Gökçe çiçek çakardı. Koca adam, umarım benim için ne kadar özel olduğunu hiç unutmazsın. Aklımdaki her güzel düşüncede, hayallerimde ve hayatımı anlam kılan o küçük anlarda hep sen varsın. Hayatımda olmanın bana verdiği o huzuru kelimelerle anlatamam. İmkansız. Hayat üstüne geldiğinde zor günlerden geçerken sakın her şeyde tek başına savaşmak zorunda olduğunu düşünme. Gökçe çiçek çakarlı. Ama bu mesajı da okuyayım. Şakran T3'te bulunan canım kardeşim Emirhan radyo başına. Canımın içi hiçbir şey moralini bozmasına izin verme. Bu günlerin geçici olduğunu sakın unutma. Sen orada iyi oldukça ben de burada iyiyim. Sadece biraz daha sabır ve bolca dua. Allah'ın izniyle bu günler bitecek, her zaman dualarımdasın. Kardeşim Emirhan, seni çok daha güzel günler bekliyor. O günlerin hayalini kurmaya devam et. Umutsuzluğa asla kapılma. Seni seven ve özleyen bir ailen olduğunu her zaman hatırla. Bizler senin için ayakta kalmaya çalışıyoruz. Sen de bizim için güçlüdür. Seni çok seviyorum. Her zaman dualarımdasın. Allah'a emanet ol. İki güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat Baygın.

0: Zaten yalnızdık. Yine yalnız kaldık. Yalnız kaldık. Yalnız kaldık.
1: Murat'la Gönülden Gönüle.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Şakran kadın kapalı yatan C14 Bahar Talimci. İnsan imtihanı şiddetlenince herkes arasın, sorsun, istiyor ama imtihanın amacı da Allah'tan başka kimsenin olmadığını anlamak. Kimseye dargın değilim. Sana güveniyorum. Rabbim tüm kader mahkumlarının yar yardımcısı olsun. Herkese hayırlı tahliyeler dilerim. Aleykümselam öncelikle kardeşim. C14 Bahar Talimci kardeşim, hiçbir zorluk bizim sevgimizi koparamaz. Bunu da birlikte aşacağız. Senin özgürlüğün benim en büyük umudumdur. Özgürlük kıymeti en zor anlaşılan hazinedir. Ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. Sen gönlünü ferah tut ve sabret. Dışarıda herkes senden gelecek güzel bir haberi bekliyor. Herkesin çok çok selamı var. Seni çok seviyoruz. Kendine iyi bak. Selamünaleyküm, aleykümselam. T2 B16'dan ben Ümit Alişan. Başta kader birliği yaptım. Dayım Koca Reis, Yaşar Akköse ve kardeşlerim Mehmet Can Pehlivanlar, Sergen Koruca, Enes Öz, Baran Gerçek, Muhammed Can Öklü, Cengiz Han Sal, Menemen'de yatmakta olan Öz kardeşim Alişan ve T1'de yatmakta olan Yaşar Akköse dayımızın kıymetlisi Şakir Hüsün Bey selam ederiz ve gece sözümüz herkesin elinde kantar eli beline atan kilosunu tartar. Mehmet Can Pehlivanlar, Ümit Alişan, Denizli'den Yol Yemez, Koca Reis, Yaşar Akköse. Selamünaleyküm, aleykümselam. T2 B16 Koşlan ben Mehmet Can Pehlivanlar. Burada kader birliği yaptım abi. Kardeşlerim başta olmak üzere Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Sergen Kuruca, Can Polat Türker, Enes Öz, Muhammed Can Öklü, Kerem Gürsün, hepsine selam ederim. Gece son sözümüz, biz diz çökmeyi değil yara alıp yürümeyi öğrendik. Bu yüzden yolumuz yalnız ama başımız dik. Pehlivanlar, Alişanlar, Denizli'den Yol Yemez, Koca Reis. İyi yayınlar Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel var ol radyo başına. Bir tanem nasılsın? Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Sen geldiğinde daha iyi olacağım. Yola çıkıyorum. Akşamüstü İstanbul'a varmış olurum aşkım. Görüşte anlattıklarımı sakın kimse anlatma. Tam netleştiremedik zaten. Ne yapacağımı şaşırdım. Tahliye olan olursa haber gönder. T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel var ol radyo başına. Aşkım o konularda en son sana güveniyorum, sen bilirsin dedin. Tam anlamadım hala, ben bildiğimi yapacağım, sen bana telefonda sakın bir şey deme. Görüşte de söyledim, ailenle ilgili konuştuklarımızı unutma. Aranı düzelt, pazartesi babanı ara, Allah'a emanet ol, bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. Şakran kadın kapalı B11 koğuşuna bulunan Dilşat Oğuz radyo başına. Nasılsın, umarım daha iyisindir. PTT'de bu hafta sorun var, dağıtımlar durdu. Mektubun hala Şakran'da. Ben İstanbul'a dönüyorum, İzmir'deki evi kapattım. Mektubu teslim alacak biri yok. İadeyi dönerse İstanbul'a gönderirsin. Merakla bekliyorum, umarım bir nebze de olsa yolundadır. Her şey, kendine çok iyi bak. Merhaba, Ali İnce'nin çocukları olarak başta canım babamıza ve onun çok kıymetli arkadaşları başta Sadom, Görkem, Mustafa, Mami, Ercan, Melih, Mesut, Komutan, Egecan, Hüseyin, Yıldız, Özcan, Coşar, Şevket, Kukuli, Gökhan ve tüm arkadaşlarına selam eder. En kısa zamanda hepsinin özgürlüğüne kavuşmasını dileriz. Bütün dualarımız sizlerle. Canım babam, kendine iyi bak. Biz seni çok özledik. Hasretle ellerinden öpüyoruz. Sıradaki şarkı babamız Ali İnce, Armağan Olsun. Şakran T3C5 koğuşundaki ömrüm Emirhan Ceylan radyo başına. Bir tanem nasılsın, umarım iyisindir. Ben hasta oldum ama aklın kalmasın, iyiyim. Sen yeter ki kendine dikkat et. Benim için sağlığına iyi bak. Bazen keşke yanımda olsan da bütün yorgunluğumu unutsam diyorum. Ben seninle sadece güzel günlerin değil, zor günlerin de insanıyım, ömrüm. Allah'a emanet ol, sevdiğim, seni çok seviyorum. Şakran T3C5 koğuşundaki her şeyim Emirhan Ceylan radyo başına. Bazen sana sarılmayı o kadar çok istiyorum ki kelimeler bile yetmiyor içimdekileri anlatma. Ama şunu bil, sen orada günlerini sayarken ben de burada kavuşacağımız günün hayalini kuruyorum. Bizim yarım kalan ne kadar güzel şeyimiz varsa hepsini tamamlayacağız. Seni beklemek benim için bir mecburiyet değil. Kalbimin en güzel tercihi seni, çok özledim bir tanem. Allah'ıma emanetsin. Murat abim selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Şakran kadın kapalı C10 koğuşundan Çiğdem'im. Aklımdasın hayatım, gerçi hiç aklımdan çıkmıyorsun demek daha doğru olacaktır. Sadece işlerden kaynaklı bir yoğunluk yaşıyorum. Şehir dışında bu hafta sana mektup çıkaramadım, gözlerinden öpüyorum bir tane. Aleykümselam, sağ ol kardeşim benim. İyi akşamlar Murat abim. Ben Menemen'de yatan oğlum Zeki Can Pala'ya selam göndermek istiyorum. Canım oğlum, ilk göz ağrım. Sensizlik çok zor annem ama az kaldı.

Bir tanem dualarım seninle annem. Allah'ın izniyle çıkınca kalbi güzel oğlum benim. Seni çok seviyorum. Annen yaşadığı sürece her zaman yanında olacak. Canımın içi Allah'a emanet ol. Murat abicim senden oğluma güzel bir şarkı istiyorum. Çalarsan sevinirim. Teşekkür ederim. Ben hemen kapalıda yatmakta olan canımın tayçi oğlum Alperen Alvarcı radyo başına. Alperen Alvarcı radyo başına. Oğlum her şey yolunda. Bugünler geçecek. Her şey kaldığı yerden devam edeceğiz. Hepimizin dualarındasın. Annem seni çok seviyorum. Alperen Alvarcı. Gülden Karaböcek'ten güzel bir şarkı çalarsanız sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen Cebbeş Koğuş'undan tali olan Baran Sümbül. Aleykümselam Baran kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Muhammed Cihat Polat ve Taner Koçkeser abileri Mehmet Emin Kıskaç, Mustafa Göktaş, Kemal Ulunç, Emin Selçuk Ekin, Çimentepe'li Zalim, Rebert Çimentepe'li Sülocan Akın, Mert Fatih Ayışık, Hakan Batur, Zafer Yurt Tutan, Mehmet Ünal Aydın, Geniş Çınar, Kadir Barak, O Gün Karadan, abilerim için gece bir söz bırakıyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, fırtınanın ne kadar sert koparsa kopsun, kayadan alacağı en fazla toz parçasıdır. Gece bir şarkı, Hece Herdem tutuşur dizelerim, Bela Bela Uluç, Azat Savaş'a armağan olsun. Murat abi ben B7 koğuşundan Tülay Çakmak, can dostlarım olan Yağmur Ünal Kardelen Özbek Funda Baltacı Er İffakat Ağran Taş Esra Gizlenci Dilo Biter Eda Biter Medine Dağ Özge Kırtay Sevilen Çınar dostlarıma güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Rabbim tez zamanda hepimizi ailelerine kavuştursun inşallah. Ben Tülay Çakmak. Murat abi yayınlar, ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak Şakran Kadın Kapalı B7'de bulunan eşim Tülay Çakmak'a sesleniyorum. Canım Allah'ın izniyle bir sıkıntı yok. Arzu Naz Şükran'a gidecek. Yemek yeme biraz oturacakmış. Burada alacakmış onu Şükran. Belki de gitmez. Yani anlayacaksın. Bir sıkıntı yok. Seni çok seviyorum. Rabbime emanet ol. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın. Selamünaleyküm Murat abi ben T1B8'den Fırat Çelenk. Aleykümselam Fırat'ım. Buradan canımdan canı olan canımın parçası Velim'e sesleniyorum. Sen gittikten sonra senin yokluğun da senin gibi bir kardeşimin olduğu için bir değil binlerce kez gurur duyuyorum seninle. Sen benim kıymetlim, değerlim, aslan kardeşim. Seni inşallah seninle özgür yarınlarda yan yana olacağız. Sen yeter ki umudunu kaybetme. Bu güneş elbet bize de doğacak. Seni seven abin Fırat Çenek. Buradaki herkesin de çok çok selamları var sana. Ben Menemen John 8'den Veli Çenek başlayacağım abim Fırat Çenek. Benim için değerli ve kıymetli aslan abim. Kurtuluş Çakarlı, Fatih Boran, Azat Özışık, Mehmet Fatih Özışık, Davut Baran, Oğuzhan İnci, Borancan Akalık, Poyraz Sayacı, Celal Eken, Boran, Baran, Hasan ve Hüseyin İkinci, Berkay Çelebi, Yiğit Selbest, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Çağrı İşçi, Yiğitçen, Yenici, Caner Balık, Polat Denerdi. Bu derdi canlara bir değil bin selam olsun. Sevgilerimle Veli Çelenk. Selamünaleyküm can abim Murat ben Menemen C18 koğuşundan Veli Çelenk aleykümselam Velim. Aynı ortamı paylaştım dost abi kardeşlerim Karslı Musa Sümen, Metenur Karataş, Oğuz Kara, Kadir Türül, Murat Şenoğlu, Hasan Yüksek Bayram, Eren Sayın, Oktay Karabalık, Ata Kara Fırat, Çağrı Beyke, Şahin Erdem bu derdi canlara bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi aleykümselam Kenan kardeşim. B2 koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı. Sen benim sadece sevgilim değil, en yakın dostum ve yol arkadaşımsın. Yıldız Silva, aklım hep sende. Murat abi ben Damla Avcı, B2 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yatan dostlarım Zeynep Uğrak, İrem Çelik Özlü, Tuğçe Kundakçı, Canan Batur gece bir söz bırakmak istiyorum. Güneşin sözü var, bize de doğacak annem elbet bir gün. Gökhan Doğanay'dan ne sormuş? Murat abim hayırlı akşamlar sağ ol kardeşlerim. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın inşallah iyisindir. Ben yol arkadaşın Halis kurban oldum. Seni çok özledim Halis. Allah büyük ne olur kendine dikkat et olur mu? Çünkü sen iyi olursan biz de iyi oluruz inşallah. Allah'a emanet ol. İyi geceler kurban oldum Halis abim. İyi yayınlar Gümüşbala'dan Tuğba ben Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan aslan oğullarım Vedat Sabuncu Turan Sabuncu sizi çok seviyorum annem. Siz benim kalbimsiniz görmeyince özledim merak ettiğim aklımda kalbim arasına kıyamet annen sizi çok seviyorum oğullarım. Değerli dostları Adanalı Umut Çabuk Berkay Reşat Pala Can Demir Emircan Gezgin Görkem Eraslan
Oğuzhan Acar, Çimentepe'den Baran Demir.

0: aynı kurumda olan değerli abisi Fehmi Ercik, tüm gönül dostlara selam olsun, özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Selamlar, aleyküm Murat abi, ben Foş Aşık'ta yatan Vedat Sabuncu, aleyküm selam Vedat kardeşim, namı der timsah. Öncelikle sana selam ediyorum, Allah razı olsun, sağ ol Vedat kardeşim, sevgiler selamlar size de. Gecelerimizin yargıcı sensin abi, seviyoruz seni, bilesin. Estağfurullah kardeşim. Ne işimiz olur bizim yargıçlarla, Vedat abi. Estağfurullah sevgili kardeşim, sağ olasın, kendi halimizdeyiz. Öncelikle aynı kurumda olduğum başlı abim Turan Sabuncu, şakranda farklı kurumlarda olan derdi dostlarımız Orçun, Metin, Salih, Bozda, Yıldırım, Bozda, Cemal, Korkmaz, Fırat, Korkmaz. Her birinize ayrı ayrı selam ediyorum, özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Sağ ol Vedat, teşekkür ederim kardeşim benim. Selamlar, aleyküm Murat abi, ben Şakran, T1A20 koğuşlan Bayraklı'dan Kerim, sayın aleyküm selam Kerim kardeşim. Değerli abilerim, canlarım, Serdar Özcan, Serkan Aksakallı, Ümit Akbayırlı, Necati Gülen, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Erdoğan Dikmenoğulları, Kürşat Ekmekçi, Berkant Özcan, Rüzgar Gözen, Mert Toprak, Çam Dibini, Yasin Açık, Ethem Karat, Ethem Kartal Tepe. Bu canlara ve başka kurumda olup da ismini sayamadım abi kardeşlerime selamlarım Baki'de. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 koğuşundan Burak Ceylan, aleykümselam Burak kardeşim. Kadın kapalı C14 yatan ve bu kalbin sahibi olan Çiğdem Demir radyo başına. Sevgilim, senin olmak, senin hayalini yaşamak, yaşarken rüya görmek gibi bir şey. Her şeyim, iyi ki varsın, iyi ki bu kalbin sahibisin, seni çok seviyorum. Murat abi, güzel gözlüme Metin Işık'tan Tek Gerçeğim çalarsan çok mutlu olur. Sana da selam olsun Murat abi, yayınlar sağ olasın Murat, aleykümselam kardeşim benim. Geçen selam göndermiştin, sana selam gönderdim ama duydun mu duymadın mı bilmiyorum. Burak Ceylan kardeşim, benim komşum Nizamettin yatıyormuş senin yanında. Geçen otobüste karşılaştık. Senin selamını söyledi. O gün söyledim ama belki duydun duymadın bilmiyorum. Aleyküm selam tekrardan sevgili Burak Ceylan kardeşim. Sana da koğuşundaki tüm kardeşlerime de sevgiler selamlar olsun. Ama sayfamız yeni diyelim. Her adan selamlar. Ben ve çocuklar iyi olmaya çalışıyoruz. Sen nasılsın? Sabah görüştük gerçi. Benim maddi şeylerden canım sıkkın. Her şeyle tek başıma uğraşıyorum. Yorucu bir süreç. Dışarıda olsan yükleri paylaşırdık ama değiliz. Maddi manevi tüm yükler bana kaldı. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşursun inşallah, kendine. İyi bak, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B17 koğuşundan Ümit Bingöl. Aleykümselam Ümit kardeşim. Buradan kadın kapalıda yatan vazgeçilmezim Işıl Bingöl'e sesleniyorum. Hayatımı hayat yapan, beni ben yapan cam parçam ışığım. Seni çok ama çok özledim. El ele çıkıp gideceğiz. Merak etme, seni çok seviyorum. Kadir'den Hakim Bey şarkısı sevdiğim Işıl'ıma armağan olsun. Murat abi, ben T3B17 koğuşundan Ümit Bingöl. Kader birliği yaptım Ozan Ertop, Sercan Paşalılar, Anıl Öztürk, Mehmet Çekiç, Ferit Alpay, Taner Satoğlu, Ali Yiğit, Olcan Laçinkaya, Mehmet Yapışık, Mert Kara, Ali Baki, bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Yorgunum çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Gökhan Donay'dan son durak şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Şakran T4B8'de yatan Doğukan Altun. Menemen A15 koğuşuna yatan Şiar Altun Aslan amcaoğlu. Bazı hasretler kelimelere sığmaz. Bazı dostluklar yıllara yenilmez. Aramıza demir kapılar girse de gönlümüzdeki yerin hiç değişmez. Aslan eniştem, benden sana Ahmet Kaya dostum dostum şarkısı armağan ediyorum. Ben Şakran T4B8'de yatan Doğukan Altun. Menemen T-tipi A15 koğuşundan Aslan amcaoğlu. Bizi buraya kapatsalar da sanıyorlar ki sadece zamanı çalıyorlar. Oysa biz burada zamanı değil, acıyı bilip umudu büyütüyoruz. Amca oğlum, dışarıda da mevsimler dönüp dursun. Bizim başımız bu dört duvar arasından başı dik çıktığımız gün başlayacak. Cansın, ayağına taş değmesin eniştem. Murat abi selamünaleyküm. Ben T2A16 koğuşundan Kadir Tosun. Aleykümselam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Ben seni sevdim, nasibime yokluğun düştü. Yüreğime hasretin düştü olsun. Ben seni bana sevdirene emanet ettim. Bana sabır düştü. Umut dolu yarınlarımıza sevdiğim kadın. Murat abi ben teki A16 Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Geceleri yokluğun çöküyor üstüm ama seni beklemek benim için yük değil nefes gibi. Kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığımı. Senin adın geçince kalbimin nasıl sızladığını demir kapılar ayırdı bizi ama özlem ayıramadı. O uzun bekleyişlerin sarılmayla bitecek gün gelecek elbet bir gün Kadir'im. Rabbim herkesin ve bizim yardımcımız olsun. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle ömrüm.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Bütün dostlarıma, abilerime, kardeşlerime selam olsun. B17'den Furkan Çubukçu, A2'de Birkan Polat, Arman Eleptos, yenim Ramazan Yaman, hepinize selam olsun. Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Ne güzel söylemiş Hazreti Mevlana, yaşamak direnmektir, sevmek ise güvenmektir. Allah herkesin karşısına güvenebileceği insanları çıkarsın. Murat abi Menemen C10'dan Doktor Zeki Kaya, her ne olursa olsun benim için güven çok önemli. Ben karşındakine güvenmişsem karşımdaki de bana güvenmeli. Biz dünkü bebeler değiliz. Yaşımız ermiş kemale, ben bana güvenmem bir insana değil. Hayatımı paylaşmayı, bir dakikamı bile paylaşmam. Sizin güvenle sorunuz varsa bir oturun da kendinizi öne analiz edin. Ben doktor. Murat abi ben doktorun ablası, şakran kadın kapalı B1'de yatmakta olan Derya Bal. Deryacığım selam olsun sana güzel kardeşim. Annemle konuştum. Annemle çarşamba günü Kadir abinle doktorun görüşüne gideceğiz, haberin olsun. Bir şeyler söyledi bana canım benim. Yanındakine uyar, ortalığı karıştırıp durmasın. Beni karşısına almasın, boş hayallere de kapılmasın. Deryacığım seni öpüyorum, Allah'a emanet ol kardeşim. Doktorun ablası. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen T tipinde yatmakta olan Melihcan Ataş. Aleyküm selam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İshak Ünal, Emir Çelik, şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın, hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim ben Melihcan Ataş, Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü ve şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Murat abi ben Gülizar Yıldırım, dostum Kardelen Nilay Yılmaz bacı. Biz kimsenin yokluğunda değişmeyiz, kimsenin varlığında eğilmez. Sen içeride başını dik tut, dışarısı bizde. Abi can dostum çalar mısın? Bu niye böyle birdenbire yükseldi ses ya? Murat abi ben Gülizar Yıldırım, can dostlarım Kardelen Nilay Yılmaz, Yersu Gökçe Tosun, Selin Aktaş, Zeynep Turan. Murat abi bizden gece bir söz. Yaşadığımız hayatı tartmaya, terazi görmeye arazi yetmez. Ama biz hallederiz, hep hallettik. Allah ilmez gönlümüzü, kimseye muhtaç etmesin. Şerefeli yatan bütün mahkumlara selam olsun. Murat abim ben Cemile Burak Timoçin radyo başına. Aşk kuşum beni merak etme. Dünden beri annemleyim, sizin evdeyim. Şu an yemek yapıyorum. Tatlı da öğretti bana baban. Birlikte yemek yiyoruz yani. Bu hafta her gün onlardayım, merak etme beni, hiç bırakmadılar. Gece gideceğim eve, hepsinin selamı var. Babandan sana Ahmet Kaya, gel hadi çık gel şarkısını çalar mısın Murat abim? Allah'a emanet ol aşkım, seni çok seviyorum. Murat abim ben Cemile Timoçin, Burak Timoçin'e kıymetli kocam, senin gibisi yok gelmez de. Her ne olursa olsun yanındayım, seninleyim aslan kocam, Allah'a emanet ol yakışıklı kocam. Allah özenerek yaratmış seni. Annen diyor ben doğurdum, benim oğlum. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun. Seni bana hediye etmiş. Sedat Sakız Çiçeği, aslan abim seni çok seviyorum. Allah'ın izniyle geleceksin 12 gün sonra. Hasret, özlem sona erecek. Allah'a emanet ol. Kardeşlerim bir şarkı, bir şarkı sonrası kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

bir güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden hemen devam. Biz Temir B8 Koç'tan Davut Baran ve Yunus Emre Doğan. Burada yatmakta olan tüm dostlara, abi kardeşlere selam olsun. Burada aynı kaderi paylaştığım dostlarım başta Aslan kardeşim olmak üzere Ömer Baran, Aziz Yıldırım, Veysi Yıldırım, Fırat Çelik, Fatih Boran, Kurtuluş Çakkar'da, Fatih Çelenk, Veli Çelenk, Oğuzhan İnci, Mehmet Cengiz, Umutcan Sezer, Hasan Hüseyin II, Mustafa Fidan, son olarak değerli abim, yok değerli abilerim Mustafa Yıldırım ve Çetin Ayboğa'ya selam olsun. Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener. Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben 3 nolda yatan Mert Aluçlu oğlu. Aleykümselam Mert.

0: sağ ol kardeşim benim. Başta Can abim Savaş Aktaş olmak üzere Yusuf Samar, Ömür Otrak, Onur Beşer, Cumhur Akçagün, Kaan Yıldız, Buca Açık'ta olan Ömür Hekimoğlu, T4'te atan Mahmut Yılmaz ve farklı akvaryumlarda beni tanıyan herkese selam olsun. Ben Çeşmeli Merdo. Can abim Murat, ben Üçnoğlu'da yatan Mert Alışlıoğlu. Başta Can abim Savaş Aktaş olmak üzere Yusuf Samar, Ömür Otrak, Onur Beşer, Cumhur Akçagün, Kaan Yıldız, Buca Açık'ta olan Ömür Hekimoğlu, T4'te yatan Mahmut Yılmaz ve farklı akvaryumlarda beni tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Çeşmeli Merdo. Can abim Murat Bingöl, ben Üçnoğlu'da yatan Mert Aluçluoğlu. Başta Can abim Savaş Aktaş olmak üzere Yusuf Samar, Ömür Oturak, Onur Beşer, Cumhur Akçagün, Kaan Yıldız, Buca Açık'ta olan Ömür Hekimoğlu, T4'te yatan Mahmut Yılmaz ve farklı akvaryumlarda beni tanıyan herkese selam olsun. Ben Çeşmeli Merdo. Bir tane daha var, onu da okuyalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu'da yatan Mert Alışlıoğlu. Başta Can abim Savaş Aktaş olmak üzere Yusuf Samar, Ömür Oturak, Onur Beşer, Cumhur Akçagün, Kaan Yıldız, Buca Açık'ta olan Ömür Hekimoğlu, T4'te yatan Mahmut Yılmaz ve farklı akvaryumlarda beni tanıyan herkese selam olsun. Ben Çeşmeli Merdo. Ben hemen cezaevinden Burak Karabaş ve Bozkurt Özkurt, derdi canım karıcım A5'te yatmakta olan Yasemin Başaran Özkurt ve Burak Karabaş'ın derdisi olan Seda Canbaz'a. Dışarıda hayat akıp gidiyor olabilir ama benim zamanım sen gelene kadar durdu. Özlemim büyük ama sabrım da sana olan sevgim kadar güçlü. Bu şarkı benden sevdiğime gelsin. Can Demir'den Gel Dedin Geldim şarkısı armağan ediyorum. Ayrıca Esen Çalışkan, Gülay Soygezer, Şehriban Fidan ve Avukat Sibel Aksu'ya selamım ben. Ben A5 koğuşundan Yasemin Başaran Özkurt. Her gün yeniden aşık olduğum adam Bozkurt Özkurt. Canım kocama akabinde güzeller güzeli Seda Canbaz, yakışıklısı Burak Karabaş radyo başına. Size kavuşacağımız gün yakınsa çekeceğimiz çile kutsaldır. Murat abi derlilerimiz için sevinç ek. Masal gibi şarkısı canım kocama armağan olsun. Bozkurt'um Yasem bir tek seni sevdi. Ölene dek de sevecek. Ayrıca can dostlarım başta Mardinli güzelimiz. Şehriban Fidan, Avukat Sibel Aksu, Esen Çalışkan, Gülay Soygezer, Tuğba Tütüncü, Karadağ. Çalan tüm güzel şarkılar armağan olsun. Bu arada Mehmet Fatih Özyeşik, Fatih'im, Suat Konuk, Suat'ım. Hepinizin selamını aldım. Sevgili kardeşlerim, sizlere de koğuşunuzdaki tüm kardeşlerime de Emir, senin de selamını aldım, gözlerinden öpüyorum. Allah razı olsun, aleyküm selam. Ben de sizleri seviyorum sevgili kardeşim. Hemen gelen ses kayıtlarını paylaşayım. Saadettin Birlik kardeşimin de herhalde, öyle algıladım eğer yanlış anlamadıysam. Bir dinleyelim bakalım.
1: Aleyküm selam.
0: Aleyküm selam.
2: Saadettin kardeşimize de paylaştık. Hemen kaldığımız yerden devam.
0: Ben hemen A15'ten Erdem Çakıcı'ya selamlar. İnsana ateş değil, kendi kibri yakar. Herkesten kusur görür, kendisine kör bakar. Kime nasıl bakarsan o da sana öyle bakar. Bir an önce yanımıza gelmen dileğiyle seni çok seven biricik amcaoğlun Hüseyin Çakıcı. Ben hemen A15'ten Erdem Çakıcı, yani Çimentepeli Gözlük, Menemen ve başka kurumda bulunan kardeşlerime seslenmek isterim. Başta mahalle arkadaşlarım Cemal Olegan, Mustafa Olegan, Çimentepe'nin F'si Fehmican, Fırat Tinas, Rahipcan Gökçe, Kürt Fero, Tamer Demirtaş ve de Can abim Belirhan Dündar'a bin selam olsun. Yol kararınca elveda diyen haindir. Ben hemen A15 koğuşundan Onur Yıldız, başta abilerim olmak üzere.

0: Afet Kale, Sinan Dağ, Hüseyin Saldıray, Can Kardeşlerim, Berke Kerem, Erdem Çakıcı, Hamza Sönmez, Zana Gezer, Baran Aman, Kadir, Ömer Özdilek, bu canlara da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T1C18 Koğuş'tan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak ve diğer abilerin Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Gösen, Mehmet Köreken, Muhammed Sayın, Mızrakşen ve diğer Koğuş'ta olan kardeşlerim Mehmet, Cengiz, Emirhan, Canbaz akrabalarım, hep Bektaşoğlu ailesine ve Akın ailesine. Menemen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu T tipi C18 Koşlan Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Saftar Acar, Enes Köse, canım abim Murat Bari, kardeşim Uğur Tezcan, Oktay Özdemir, koğuşum C18'de selamlar. Beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı. Hayat Çınartepe'li köylü Mesut Çaylak. Murat abi T1 C18 Koşlan olan aslanım yakışıklı, yok şöyle diyelim. T1 C18 koğuşunda olan aslan mı? Aslan. Yakışıklı mı? Yakışıklı. Paşa mı? Paşa. Kardeşim Soner Demirci. Aldasının paşası. Kaç gün oldu aramıyorsun. Sesini duyamıyoruz. Arada sesini duyalım. Biz çok iyiyiz. Çok şükür her şey yolunda. İnşallah daha iyi olacağız. Sen çıkınca. Az daha sabır, kurban oldum seni. Çok ama çok seviyorum. T1 A20'de yatan aslanım, her şeyim, eşim Turan Avanus'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sen benim kalbimin en huzurlu yeri, bu hayatın içinde sığındığım en güzel limanımsın. Seninle bile ruhuma dokunabilen tek insansın. Seni çok ama çok özledim. Bir tanem, seni çok seviyorum. T1 A20'de yatan ailem aslan, eşim Turan Avanus'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ömrümün en güzel yıllarını değil, bütün yıllarını seninle geçirmek istiyorum. Hayat karşımıza ne çıkarsa çıkarsın, kalbim hep senin yanında. Benim bütün yarınlarımda sen ol, yeter kurban oldum. Seni çok ama çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat Bey. Aleykümselam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım, her zamanda olacağım, bunu unutma. Sen benim yüzümdeki gülümsemem, sen benim dilimdeki sözüm, sen benim canım, kalbim, elim, ayağım, iki gözümsün. Senin varlığına binlerce şükürler olsun ki orada bile beni mutlu etmeyi başarıyorsun. Hediyen için çok teşekkür ederim annem. Senin en büyük hediyemsin. Varlığın, huzur, gülüşün anlatılmaz, iyi kimsin. Kıymetlime Halit Bilgiç'ten canın olayım, armağan olsun. Sevim Çubukçu oğlum, doğum günümü kutladığın için çok çok teşekkür ederim. Sevim annem, senin de doğum günün kutlu olsun. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin hepinize inşallah. Ben Birol Ercan, iyi akşamlar, sağ ol Birol abicim. John bir koşuna yatmakta olan canım, kızım Işıl Ercan radyo başına. İnsanı farklı yapan, insanı farklı yapan affettikleri, güçlü yapan sabrettikleri, kendisi yapan ise vazgeçtikleri de unutma güzel kızım. Güllüden kopamam senden, dünyaları güzeli kızıma armağan olsun. Ben Birol Ercan, John bir koşuna yatmakta olan canım kızım Işıl Ercan radyo başına. Hayatımın anlamı, yaşama sebebim, seni her şeyden çok seviyorum güzel kızım. Unutma, mutluluk yaşadığın hayat tarzında değil, hayata bakış tarzındadır. Seni yıldızlara kadar seviyorum. Yıldız Silve sevemedim, ayrılı şarkısı armağan ediyorum. Allah'a emanet ol güzel kızım. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Sevgilim umarım iyisindir. Orada günlerin nasıl geçiyor? Seni merak ediyorum. Aklım hep sende. Bizim her günümüz klasik yol, klasik yodo benimle. Ben yodo ile uğraşıyorum. Seni her şeyden çok seviyorum. Kendine çok dikkat et. Allah'ıma emanetsin dünya. Şakran T3B9 koğuştaki Koray Özmen radyo başına. Seni beklemek zor değil sevgilim. Zor olan sana sarılabileceğim bir günün hayaliyle bugünü geçirmek. Belki bugün ayrı düşmüş iki hayatız ama ben yarınlarımızı hep yan yana yazıyorum. Sen benim yarınım. Yarım kalmış cümlelerimin noktası. Bütün dualarımın en güzel cevabısın ömrüm.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selam Murat abim, aleyküm selam kardeşim. Savaş Aktaş, aşk kocam iyiyiz biz, sıkıntı yok. Akşama babaannelerdeyiz, nasipse ararsın sen de. Seni çok özledim Savaş'ım. Seni gördükçe içim eriyor. Sana bakınca öyle bir haset ki içimde, sana büyüyen sevgi. Seni çok özledim, seni çok ama çok seviyorum her şeyim. Savaş Aktaş, hayatı seninle yaşamalıyım çünkü ben bu dünyada sadece nefes almak için değil, seninle yaşlanmak, seninle gülmek, seninle ağlamak ve seninle bir ömür geçirmek için gelmişim. Sanki benim hayalim sensiz bir hayat değil. Saçlarımıza aklar düştüğünde bile elini ilk günkü gibi aşkla tutabilmek. Herkese gelip geçse de sen benim son duram, en güzel hikayem, ömrümün en kıymetli gerçeğisin. Ben bu hayatın her şeyini seninle istiyorum. Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam kardeşim. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Sude radyo başına. Canımdan çok sevdiğim ömrüm, nasılsın? İyisin değil mi? Dün babaanne aradı, beni konuştuk. İyi misin? Sevindim. Aman hep iyi ol. Sen ben de iyi olurum. Şöyle diyelim. Aman sen hep iyi ol, ben de iyi olurum. Aslan neşi de aslandır. Rabbimin izniyle az bir zaman kaldı. En güzel günler bizim olacak. Sana söz veriyorum. Elbet bir gün yavru Ceylan'ım. İzzet Yıldızhan. Bugün yine sensizim çalarsan sevinirim. Sudeme armağan olsun. Abi. Teğüşle yatan sevgili eşim Mert Yıldırım. Can parçam. Geldim. Zinnet teyzedeyim. Bir sıkıntı yok. İyi geldi. Biraz nefes aldım. Çok şükür. Seni çok andım bugün. Her zamanki gibi. Aslında seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol. Ömrüm. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Kuruçeli, Lalilerden yetiş ok. Murat abi senden isteğim, bizi seven sen tüm dostlarıma selamlar olsun. Öncelikle ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan tüm dostlarıma selam olsun Murat abi. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kuruçay'ın kimse dayısı, abisi, amcası olamaz. Kuruçay'ın bir tane abisi var, söylemeye gerek yok. Bunu alem biliyor. Ben gökyüzüne çıkacağım, alemi izleyeceğim. Gökyüzüne çıkamazsam yeryüzünde alem beni izlesin. Murat abi sıradaki şarkı tüm dostlarıma gelsin. Aleyküm selam, yetiş kardeşim. Foça açıkta yatmakta olan eşim yetiş yok. Hayat arkadaşım derdi. Eşim sana bu mektubu yazarken içimdeki özlemi kelimelere dökmek inan çok zor. Evdeki her eşyada, attığım her adımda senin izin, senin sesin var. Yokluğun öyle derin bir boşluk ki sanki zaman sen gittiğinden beri durmuş gibi. Seni seven eşin Uygar Donay'dan Hasret çalarsan sevinirim. Uygar Donay'dan Hasret şarkısı armağan olsun. Kadın kapalı B9 koşuna yatmakta olan Kadife Kaleli. Kürt Hülya ablam, canım can parem bir tanem. Ben Fidan. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Sana çok güzel haberlerim var. Devran döndü. Yaşattıklarını yaşama sırası onlarda şimdi. Kahkaha sırası bizde. En güzel günler bizi bekliyor. Dikenli yolları açtık. Sırada güller var. Şakran kadın kapalı B9'da yatmakta olan bir tanecik teyzem, kalenin asi ve güzel kadını Hülya Atsoy. Nasılsın teyzem? Sana bugün mektup ve resim gönderdim. Hafta içi gelir inşallah. Biz seni çok seviyoruz. Bizi sakın düşünme, kafana takma hiçbir şey. Dört duvar alnı seni, hasret almış bizi. Birbirimizin günü geçmiyor. Birimizin gecesi elbet bir gün iyi olacağız. Fırtınalar sonsuza kadar sürmez. Murat abim selamünaleyküm. Ben TKA2 koğuşuna yatmakta olan Samet Baran Demir. Aleyküm selam Samet kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun reisi Aslan abim Tamer Demirtaş. Kader birliği yaptım Can abim, Göktuğ Öztürk, Tolga Eren, Latif Olgun, Ömer Altun Seçkin der. Dostum Kuruçaylı Taha Hukuk. Bize kardeşlik yapan eski Çamlık'tan Mehmet Yılmaz Buca'dan. Abim Hakan Kaya Tugay Serici. Yamanlardan Murat Turan Bozyakalı Ardan Nebi. Tevşiye 9 yatmakta olan canım kanım aslan dayım Savaş Aktaş. Herkese ve bu değerlilere selam olsun. Taşın altından da olsa su olmazsa dolmaz. Ne kadar mert olursa ol, düşenin dostu olmaz. Yanlışlık var sanki Samet kardeşim son sözlerde. Ben İzmir Şakran T1B15 koğuşuna bakan Ahmet Can Laçin gece bir söz bırakmak istiyorum. Sahip olduğun yürek korkuyu tanımıyorsa bırak, hasmın ya Firavun olsun ya da Nemrut. Tanıyan tanımayan abilerim kardeşlerime selamlar. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Eşref Paşa'dan Yelisan Laçin Şakran T1B15 koğuşuna bulunan eşim Ahmet Can Laçin'e sesleniyorum. Sevgilim bizi merak etme, bizler iyiyiz, evdeyim. Haberi aldım dükkan için söylediğini. Merak etme sözünü dinleyeceğim ama kafanda düşündüğün ne varsa at gitsin. Bize ne bir şey olur ne de ben insanlara istediklerini veririm. Aklın kalmasın, kalbin rahat olsun. Kalbin rahat olsun, seni çok seviyorum. Kocaman öpüyoruz seni, öpüyoruz seni. Allah'a emanet ol kalbim seninle aslanım. Kadın kapalı B11'de yatan benim canımın için, nefesim, her şeyim, göz bebeğim Dilara Küleş. Annem kurban oldum Dilon. Biziz, merak etme, bir sıkıntı yok annem. Seni çok seviyorum, öpüyorum. Seni çok özledim canım Dilon. Ezo Küleş, Hürmüz, Öznur, Gamze. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kadın kapalı, Beybir'de yatan canım kızım, Sevim Küleş anneciğim, bana yaptığın doğum günü sürprizin için çok sağ ol. Canım kızım, Rabbim kapılarınızı açsın inşallah. Biziz, merak etme annem. Ebru'ya da çok selamlar, sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Öncelikle merhaba, ben Torbalı, açık cezaevi koğuşu A1'de yatmakta olan canım eşim İzzettin Acar. Bütün kalbim dolusu sevgilerle selam olsun. Varlığına binlerce kez şükrettiğim adam. Seni çok seviyorum. Bu şarkı senden bana gelmişti. Şimdi benden sana armağan olsun. İyi ki varsın canım eşim. Sabırsızlıkla seni bekliyorum. Çok az kaldı. Çok yakında hep beraber olacağız. Yuvamızda olacağız. Hayatım, seni seviyorum. Müslüm Gürses'ten senden vazgeçmem. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.

0: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Üç güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam. Gurur Şahan Gurur selamını aldım. Aleyküm selam sana da koğuşunaki tüm kardeşlerime de sevgiler selamlar. Sevgili kardeşim Gurur Şahan. Ben hemen A15 koğuşa hazır Amak radyo başına. Ömrüm, özlemim sana, umudum sana, hasretim sana, yakışıklım, dualarım her an seninle. Sakın umudunu yitirme elbet. Bir gün bu ayrılık bitecek ve en güzel günler bizim olacak. Havalar soğudu, sıkı giyin, dikkat et kendine. Seni her şeyden çok seven tatlı belan. Ben hemen A15 koğuşu Hızır Amak sevgilim, seni çok seviyorum. İyi ki benimsin. Bu mesafeler, bu duvarlar bizim sevgimizin yanında. Çok küçük duamda ve hayalimde sensin. Kendine çok iyi bak. İyi geceler Hızır Amak. Bu arada Mehmet Salman, Uçi, Bremen, Gülümser'in kardeşimi sana çok çok selamı vardı. Herhalde selamını almış. Gülümser bir şey dedi ama Muro dedi söyler misin? Uçi selamını aldım dedi galiba. Öyle dedi herhalde. Neyse, Mehmet benden de sana sevgiler selamlar. Gözlerinden öpüyorum Uçi kardeşim. Necom'a da çok çok selamlar. Neco Portakal'ıma. Koğuştaki tüm kardeşlerime de sevgiler selamlar olsun sevgili kardeşlerim. B10 koğuşunu atan kaleden yok düzeltelim. B10 koğuşunu atan kardelen Nilay. Canım sevdiğim. Aramızda duvarlar mesafeler olsa da kalbim her zaman senin yanında. Seni özlemek çok zor ama sana kavuşacağım günü düşünmek bana güç veriyor. Kendine iyi bak aşkım, unutma ki dışarıda seni her şeyden çok seven ve yolunu gözleyen biri var. Bunu unutma. Sana kızgınlığım sevgimden, kırgınlığım beklentimden, bir gün dönüp geriye baktığında seni karşılıksız seven bir annen olduğunu unutma. Benim tek isteğim bir gün beni de anlaman ve benim de bir insan olduğumu hatırlaman. Seni çok seviyorum. B11 Dilşat Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Sümeyye. Aleykümselam kardeşim. T4 B9 koşuna yatan sevgilim Emrecan Altun'a Kıraç'tan Taş Duvarlar şarkısı armağan ediyorum. Araya giren demir parmaklıklarda, taş duvarlarda sana olan sevgimi incitmeye yetmez. Sensiz geçen her günüm hüzünlü, yarım kalmış tamamlanmış gibi. Aldığım her nefeste seni zikrediyorum. Sen benim deli öfkem, kara sevdamsın. Seni seviyorum sevgilim.

kaldığımız yerden şöyle sayfamıza canım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8'den Bayraklı'dan İzzetcan Gül yani İzoki. Aleykümselam İzzetcan kardeşim. Yüreksizlerin cesaret edebileceği tek şey ihanettir. Şerefli atan beni tanıyan bütün dostlarıma selamlar ve dualarım her daim bakidir. Ben Menemen B8'den İzzetcan Gül yani İzoki. Kadın kapalıdaki değerlerin başta olan Canoma ve Paşa Taşlan'ın derlisi yengeme hitaben Özgür Kaplan ömrümü verdim. Şarkısı Arman olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım ben İzoke. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8'den Asarlık'tan Ozan Doğru. Aleykümselam Ozan kardeşim. Öncelikle birlikte yatmakta olduğum aslan abim Nevroz Koçak. Koğuşumuzun adaletini sağlayan dostum Paşa Taşlan. Akabinde kıymetli dostum Bayraklı'dan İzzetcan Gül yani İzoke. Torbalı'dan Eko Mevlüt Çetinbaş Eren Yılmaz diğer koğuş ve kurumlarda olan Asarlık'tan Aslan abim Caner Güngör Samet Kutlu Mustafa Çiftçi Ahmet Karada dostum Mahsun geldi Yusuf İslam Ergül yani İSKO Erkan Erben Yusuf İslam Dilek Gece benden bir söz yüksek dağlar fırtınalarla değil sabırla yücelir ben Ozan Doğru. Ben T4 A8 koğuşundan Mami Tutkun. Koğuşumda bulunan abilerim kardeşlerim. Orhan Yağcı, Mehmet Evin Doğukan, Erdoğan Suat, Çalkay, Ahmet Demirbaş, Enes Turacı, Oğuzcan Aslan, İbrahim Akbaş, Tatü Dayıp, Emin Tuğrul, Murat Vatansever'e bin selam olsun. B16 koğuşundan bulunan kuzenim abim soy ismi gibi aslan olan Ferhat Arslan'a bin selam olsun. Başka kurumlarda olan abim Yunus Tutkun, Sait Saim, Serdar Sönmez, Muhammed Varsak, Şahin Sincar'a bin selam olsun. Hiçbir şeyi unutmayız sadece erteleriz ben Mehmet Tutkun. Ben T4 A8 koğuştan İbrahim Akbaş koğuşumuzda bulunan abi dost kardeşlerim Mami Tutkun, Orhan Yağcı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enes Turacı, Oğuzcan Aslan, Ahmet Deder, Emin Tuğrul, Tatü Dayı, Murat Vatansever'e bin selam olsun. B16 koğuştan bulunan soyadı gibi Aslan abim Ferhat Arslan, canlarım abim Kınalı Ekrem, Birlik Çınar, Birlik Yusuf Tokay, Aydın Bıçakçı, Murat Ayata, Doğukan Özsait Sayma bin selam olsun. Yiğitlerin son kademesi düşmanıyla beraber seyircisine de kendini hayran bıraktırandır ben İbrahim Akbaş. Ben T4 A8 koğuştan Doğukan Erdoğan. Koğuşumda bulunan abilerim Mami Tutkun, Orhan Yağcı, Mehmet Evin. Kardeşlerim Enes Turacı, Oğulcan Aslan yani Kopo, İvo Akbaş yani Köfte, Ahmet Deder, Tatü Dayı, Emin Turul, Murat Vatansever'e bin selam olsun. B16'da olan kardeş koğuşumda canım kanım öz abim Ferhat Arslan'a bin selam olsun. Ve Sait Sayım'a da bin selam olsun. Gece Ferhat abimin sözünü bırakıyorum. Cam gibi insanlardık onlar kırmayı seçince biz de kesmeyi seçtik altınlı Doğukan Erdoğan. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan'ım nasılsın iyi misin inşallah iyisindir benim güzel karım kendine çok iyi bak mektuplarını aldım çok sevindim benim aslan karım her şey bir gün çok güzel olacak seni öpüyorum. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a ömrüm solmayan gülüm hayatımın anlamı kendine iyi bak canım hiçbir şey için canını sıkma Allah'ın izniyle bugünler bitecek gün doğmadan neler doğar kendine çok iyi bak seni seven Veli Deveci hep de sevecek. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan mektupları aldım çok sevindim gülüm. Ara gülümü sana telefonları açacak gülüme kart çıkarttığın için de teşekkür ederim seni çok seviyorum benim aslan karım. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz benim kanatsız benim Naciye sarsılır radyo başına. Annem bizler iz evdeyiz sen kendine iyi bak Allah'ın izniyle bugünlerde bitecek annem sıkılıp üzülme seni çok seviyorum. Sensiz her taraf bomboş ne tadı var ne tuzu ama olsun bugünlerde bitecek. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz İsmet Deveci abim radyo başına. İsmet'im aslan abim kendine iyi bak Allah'ın izniyle oralardan kurtulacaksın. Gün doğmadan neler doğar. Not Naciye sarsılır annem bizler iyiyiz. Ceylan Taşkıran ablam sen de kendine çok iyi bak. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben T4 John3'ten Muhammed Yenigün. Başta can dostlarım olmak üzere Fikret Dost, Ahmet Altınbaş, Ayhan Eres, Batuhan Çinli Seçkin, Demirdelen, Selçuk Karatay, Mami Savcı, Doğukan Arık, Mehmet İnce, Baver, Başkan Mustafa Karabıyık, Emre Kahraman, Aslan abilerim, Agit Ürey, Recep Uslu, Mehmet İnan, Onur Süs, Gece Bir Söz, Cesur'un Bakışı Korkan Kılıcından Keskindir, Ali Kınık'tan Birader Şarkısı Gece Armağan Olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4C 13'ten Fikret Dost, başta can dostlarım olmak üzere Muhammed Yenigün, Ahmet Altınbaş, Ayhan Erez, Batuhan Çinli Seçkin, Demirdelen, Mami Savcı, Mehmet İnce, Baver Başkan, Mustafa Karabıyık, Emre Kahraman, Aslan abilerim, Agit Ürey, Recep Uslu, Mehmet İnan, Onur Süs, Gece Bir Söz, Gece Susar, Özlem Konuşur, Ali Kınık'tan Zemheri Gece, Armağan Olsun.
Ben 3 nolu B9'dan Şeyto Serdal Aykurt, selam Murat abi, sana geçmiş olsun dileklerin için teşekkür ederim. Dediğin gibi her şerde bir hayır vardır. Aleyküm selam Serdal'ın. Öyle yani. Vardır Allah'ın bir bildiği. Kadın kapalı da olan güzel kardeşim Kardelen Aktaş ve Sarım Pınar Cuhalı, sizlere selam olsun. Rolden sıkma canını. Sen de önemli olan senin çıkman. Seni seviyorum. Canım kardeşim Sarım, sen de sevilensin Murat abi. Rabbim daima senin ve ailenin yanında olsun. Ferhat Tunç, sen ateş ol, ben yanayım. Amin. Serdal'ım hepimizin inşallah. Bir tek bizim değil, herkesin yanında olsun. Sağ ol Serdal'ım. Ben Muhammed Adem Han, Şakranti 2 A19 koğuşundan tahliye oldum. Abilerim Eser Yen, Joji, Celil, Hakan, Demir Hüseyin, Demir, Mert Turan, Murat Sezgin, Tolga, Er Yılmaz, Ferro Başkan, Bayram Sezer, Berke ve koğuştaki herkese selamlar olsun. Muhammed Adem Han. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2A20'de yatmakta olan Gediz'den Ramazan Yıldırım benimle birlikte. Can dostlarım Çimentepe'den Mehmet Şengel, Namıder, Dayı Memo, Aslan kardeşim Batuhan Şengel, Reis Bahattin Şengel, Osman Şengel, Mafya Sedat, Ulu Doğukan, Çevik, Sarı Gürkan, Sefa, Alar, Çınar, Kepçe, Murtakeli, Bayko, Ercan, Demirdelen, farklı kurumlarda yatmakta olan Hamza, Onay, Hakim, Bal ve Hakan Ucar, Ozan Madras, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, bu abi kardeşlerime selamlarım olsun. Rabbim yar yardımcınız olsun, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. T2A20'de yatmakta olan kalbimin sahibi, ruhumun ince sızısı, zaafım, Ramazan'ın yıldırımım. İyi günde de tuttuğum elini kötü günde daha da sıkı tutarım. Evelallah, hiç şüphen olmasın. Sen de benden hiç gitme. En büyük kumarı ben oynarım. Bir gençlik harcıyorum sana ve kızımıza. Her şey feda olsun. Yokluğum bile var olanların varlığından daha güzel, daha kıymetli, seni çok seviyorum. Sen bambaşka bir mevzusun. Bu kalp her daim seninle, seni çok seven karın Beril. Murat abi, Yiğit Yenince'ye söyler misin? Babam aradığı zaman o çocuğun söylediklerini söyleyeceğim. Aşkım kendine iyi bak. Pazartesi aramanı bekliyorum. Şakran kapalı olan Şeyma Coşkun. Ben Nazire Kına. Güzel kızım nasılsın? İyi misin? Seni çok özledim. Dualarım seninle. Bizi merak etme. Biz iyiyiz. Sen iyi olursan biz de iyiyiz. Tek düşüncemiz sensin. Seni çok özledim. Bunu bilesin. Kendine dikkat et. Havva Nur. Ben Ali'nin de selamları var. Ali'nin de selamı var. Derin. Hep seni soruyor. Seni çok özledik hepimiz. Ve zamanda kavuşmak dileğiyle. Allah'a emanet ol. İki gözüm. Güzel kızım Şeyma. Sen benim gözümün daldı, yüreğimin yandı, aklımın kaldığı tek gerçeksin. Ne zaman kırılmış hissetsem gözlerinde tamamlanıyorum. Çünkü sen Rabbimin verdiği kanatsız meleğimsin. Vazgeçemediğim en derin his, içimde hiç bitmeyen özlemimsin Şimam. Canım kızım Burcu, Fatma, tüm arkadaşlarına kucak dolusu sevgiler. Önce birbirinize, sonra Allah'a emanetsiniz. Seni çok seviyorum meleğim benim. Ben Müge Kına, kapalıda yatmakta olan Şeyma, nasılsın canımın içi, iyisindir inşallah. Bizi soracak olursan biz iyiyiz, merak etme. Çok az kaldı aramana, sesine hasret kaldım. Bize bunları yaşatanlar, sesine bile hasret bırakanlar, Allah çok büyük, her şeyin zamanı var. Kokusuna kurban oldum, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol, güzel gözlerinden öpüyorum. İyi geceler Şeyma. Kardeşlerim, şimdi bu saate kadar WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı okudum. Ki muhtemelen gelecek olan mesajlarınız var. Şimdi 4 güzel şarkı, güzel bir çay molası, inşallah bunu da hak ettiğimi düşünüyorum. Şunu şöyle bir ayarlayayım önce, Savaş kardeşimizin jingle'larını şöyle bir sıralayayım. 4 güzel şarkı, sonrasında SMS'e geçeceğim, bilginiz olsun. Bugün zaten cumartesi, biliyorsunuz cumartesi günleri 12 gibi bitiriyorum. Bugün de aynı şekil inşallah, kaza bela olmazsa. Hemen şöyle bir... Evet, 4 güzel şarkı, sonrası kaldığınız yerden SMS mesajları da devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim sonra.

0: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Beş güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Murat abi, ben Yersu Gökçe Tosun, sevgilim Kadir Tosun, canımın içi, dün mesajını duydum, çok mutlu oldum, ben de seni çok ama çok özledim, bir an önce buradan çıkıp sarılmanın hayalini kuruyorum, biliyorum ki biz de güzel günler göreceğiz, hepsi seninle olsun istiyorum, seni çok seviyorum sevgilim, iyi ki varsın abi, sevgilime Eypo şahidim armağan olsun. Murat abi, ben Sibel Keskiner, can dostum iki gözümün çiçeği, Yersu Gökçe Tosun, güzel kızım seni ne kadar özledim anlatmaya kelimeler yetmez. İnsan bazen sığınacak bir liman, sırtını yaslayacak bir dağ arıyor. Bir an önce çıkıp kavuşmamızdan başka hiçbir hayalim yok. Benim dağım da limanım da sensin aslan dostum. Seni çok seviyorum, bir an evvel kavuşmak dileğimle. Abi dostum Ahmet Kaya, öyle bir yerdeki şarkısı armağan olsun. Ben Şakran T4, B8'de yatan Doğukan Altun, Menemen A15 koğuşuna yatan Şiar Altun Aslan amcaoğlu. Bazı hasretler kelimelere sığmaz, bazı dostluklar yıllara yenilmez. Aramıza demir kapılar girse de gönlümüzdeki yerin hiç değişmez. Aslan enişten, benden sana Ahmet Kaya dostum dostum şarkısı armağan olsun. Ben İstanbul'dan Beydanur İlhan, Ali Şakran T2 tipini cezaevinde yatan kardeşim Hüseyin Zengin'e selam olsun. Hüseyin, sen bizi bu dünyada ikinci defa diri diri... Ferhat Tunç ve Gazapizm, yaşamak güzeldir anneme. Güzeldir annem, çalar mısınız lütfen? Ben TKA1'den Hasan Maden, kadın kapalı B7 Gamze Maden'e, 3 gündür abimle konuşuyorum. Perşembe avukat, çarşamba abim gelecek. Ben yine Bildan anneyle haber ederim. Anne, ellerinden öpüyorum. Aşkım, seni de gözlerinden öperim. Seni herkes ve her şeyden çok seviyorum. Not, bu cuma inşallah mektup gelmeyen son cuma olur her şeyim. Ben TK1'den Hasan Maden, kadın kapalı B7 Gamze Maden'e, canıma can olan kadın, seni tüm benliğimle, tüm kalbimle çok güçlü bir şekilde seviyorum. Senin uğruna ölür canımı veririm. Kalbimin tek sahibi Gamzem. Gayrimeşru sokaklardan faili meçhul mutluluğa son olarak da Eyfo'dan yeraltı şarkısı Ömrüm Kadına gelsin Hasan Maden. T4 B9 koğuşuna yatan can dostum Emrecan Altın, Rabbim yardımcın olsun, her koşulda aslan gibisin. Seni seven kardeşlerin, dostların her zaman gönlündesin. Allah'a emanet ol. Şakran kadın kapalı cezaevi C9 koğuşuna yatmakta olan can dostum Sudenaz Karadaş'a selam olsun. Sensiz çok eksiz, kardeşlerin seni hiç unutmadı. Mektup atmadın bize, Hicral kardeşinden sana gelsin. Bu şarkı Ahmet Kaya, sabır kalmadı. Şakran kadın kapalı cezaevinde yatan kızım Tülay Yatmaz, doğum günü kutlu olsun canım kızım. Bu yaşın seni bize kavuştursun inşallah. Erdem kardeşin de doğum gününü kutluyor. İyi ki doğdun can kızım. Şakran T1 C9'da yatmakta olan eşim Mert Temel, doğum günün kutlu olsun ömrüm. Yeni yaşın özgürlük getirsin, seni çok seviyorum. Yeni yaşın seni bana, beni sana kavuştursun inşallah. Seni çok seviyorum Merdo'm. Hayırlı akşamlar diliyorum Murat abi. Sağ olun kardeşlerim. Ben Şakran kadın kapalı B10'dan tahliye olan Nuray Tiryaki, çiçeğim doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere sevdiklerinle birlikte seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Selamünaleyküm, iyi yayınlar abi. Ben Batuhan Maraklı, nasılsın, iyisindir inşallah. Aleykümselam Batuhan kardeşim, hep beraber yol alalım çok şükür. Abi senin aracılığınla kar beyazım ay parçama seslenmek istiyorum. Her şeyin en güzelini hak ediyorsun, çok güzelsin kadın. Terliklerin ve kırmızı eteğin çok yakışmış. Gecenin bütün güzel şarkıları sizlere gelsin. Bence altıdan Beyhan İbru, T4'te bulunan Uğur İbru, canım kocam seni çok seviyorum. Kavuşmamızda sayılı günler kaldı. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Rabbim bana senin yanında gözlerimi kapatmayı nasip etsin. Sıla Şahin'den görmez gözüm senden başka dünya armağan olsun. Ben C6'dan Nergis İbru, benim canlarım Beyhan İbru, Kadriye Bayısın, Tuğba Zengin, Yağmur Savak, gece Nero'nun sözünü bırakıyorum. Olmaz dediklerim olursa yapmam dediklerimi yaparım. Aile zor yarışırlar şarkısı bana armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ece Hasamaç, aleykümselam kardeşim. B11'de yatmakta olan Aslı Salman ablacığım, nasılsın, iyisindir inşallah. Sen kendine iyi bak, en yakın zamanda çıkman dileğiyle seni seven kardeşin Ece. Cezaevi dört duvar bir kapısı var. Kalemi kırık değil, yazan bir katibi var. Takılan kelepçe saat değil, ayarı var, yılları var. Unutma ablacığım. Her mahkumun bir talihesi var elbet, bir gün iki gözü. Murat abi bugün çalan tüm güzel şarkılar Aslı Salman ablama gelsin. Sana da iyi yayınlar abim, sağ olasın Ece kardeşim. Şakram cezaevinde yatan canım oğlum Mert Kalender. Bazen insanlar güzeldir. Sadece görünüşleriyle değil, sadece söyledikleriyle de değil, olduklarıyla. Varlığın hayatıma anlam katıyor. İyi ki doğdun. İyi ki varsın canım oğlum. Ahmet Kaya, doğum günün şarkısını çalar mısınız? Rica etsem Murat oğlum. Şakram cezaevinde yatan Koreli Mert, yani Mert Kalender. Abi seni canından çok seven kardeşin Sinem ve damat Ali. Canım abim, nice güzel yaşlara hep birlikte senin gibi bir abiye sahip olmak en güzel şansım. Doğum günün kutlu olsun abim. Murat Yalçın, İyi ki doğdun şarkısı armağan olsun. Hemen sayfamı yenileyim. Şakram cezaevinde yatan canım kocam Mert Kalender. Seni canımdan çok seven eşin Dilara. Kalbim katılaşıp taşa dönse bile yine bir tek bakışınla erir gider gözlerinden. Düşecek bir damla yaş için dünyayı yakarım. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun aşkım. Müslüm Gürses, nice yıllara aşkım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şemikler'den Serkan Ulaç. Menemen C5'te yatan abi kardeşlere hitaben. Öncelikle can dostum Kemal Uluç, Muhammed Cihat Polat olmak üzere Taner Koçkeser, Kaleli Emir Selçuk Ekin, Çimentepeli Zalim Reber, Çimentepeli Sülo Miraç Demir, Mehmet Emin Kıskaç, Fatih Ayışık, Edis Tiryaki, Mustafa Çakmakçı, Aydın Girişçiler. Bu canlara bin selam olsun elbet, bir gün özgür günlerde görüşeceğiz. Allah'a emanet olun. Ahmet Kaya'dan Saza niye gelmedin, tüm şerefiyle yatan mahkumlara armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şemikler'den Serkan Ulaç. Foça'da yatmakta olan canımdan çok sevdiğim abim Cuma Ulaç. Şakran'da yatmakta olan Samet Özdemir, İbrahim Özdemir, Berkay Seyit Dağ, Mehmet Dağ, kardeşim Deniz Yaman, dostum Ömer Yüksel, Polat Yalçın, Ahmet Yalçın, Melih Çiftçi, Menemen Ceyki, Murat Altınla, Muhammed Çetin, bu canlara selam olsun. En kısa zamanda özgürlüğünüze kavuşursunuz inşallah. Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir. Tüm şerefiyle yatan mahkumlara armağan olsun. Ben zalimin kızı T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Değerli canım sevdiğim, beni merak etme, ben çok iyiyim. Sen iyi olduğun sürece aklım bende kalmasın. Seni çok seviyorum, çok özledim, kavuşmamıza az kaldı. Sesinde huzur buldum adam. Allah'a emanet ol, Ümit Yaşar, gitme gel. Şakran T1A20 koğuşuna yatmakta olan Emirhan Doğan, aslan sevdiğim, nasılsın, iyisindir inşallah. Beni soracak olursan, siz ne kadar iyi olabilirsem o kadar iyiyim. Gün geçtikçe özlemin, sevgin daha da artıyor. Aklım bende kalmasın, sen aslan gibi yat, ben de aslanlar gibi sevdamıza sahip çıkıyorum. Sadece senin özlemine yeniliyorum. Seni çok seviyorum, sen önce yüce Rabbime emanet ediyorum. Kardeşin Efsa beni hiç tek bırakmadı. Çok selamı var, bu şarkı benden sana armağan olsun. Kibariye gidecek yerim mi? Yarım gelen mesajımız. Ben Çetin Öz Yılmaz, Şakran T1'de yatmakta olan babam Gökçen Öz Yılmaz. Selam eder, ellerinden öpüyorum. Ayrıca T1, D2 koğuşuna yatmakta olan kardeşlerim, hasta roman çocuklarına selam olsun. Sizleri seviyorum. Rabbim sizinle olsun. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Aliya 4 Noğlu'dan Fırat Kılıçkap. Aleyküm selam Fırat kardeşim. Benim için değerli olan dostlara selam göndermek istiyorum. Başta abim için değerli olan Şakir Barut, Halil İbrahim Şahin, Göksel Kılıç, İsmet Kara, Görkem Bozkurt, Tarık Atay, Çınar Kurşun, Abdullah Köylü, başka hapishanelerde yatan dostlarım Mahmut Ali Kiper, Daykolu Engin Kaya, Yavuz Bal, Serkan Müço, Gürcan Akça, güne bir söz bırakmak istiyorum. Elvedaları sevmem. Ben görüşürüz insanı hiç değilim. Ama görüşürüz dediysem iyi ya da kötü illaki görüşürüz. Yarım gelen mesajımız. T1B16'da yatmakta olan aslan abim Can Yiğit'in Poyraz Sayacı, selam olsun, varlığın daim olsun, yolun yolumdur reisim. Ali Kınık'tan reis şarkısı sana armağan olsun. T1B16'da yatmakta olan Poyraz Sayacı, yani abim Dekman Sayacı, sana ve yatmakta olan tüm canlara selam olsun. Azer birbirinden yolun bitmedi şarkısı sana armağan olsun. Ben kardeşin Hasan Alp. T2C13'te yatmakta olan Talip Taşçı radyo başına. Seninle yürüdüm, her yolun başı karanlık olsa bile sonu hep ışık. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, seni seviyorum YNC. T1 B16'da yatmakta olan reisim abim Poyraz Sayacı'ya ve yatmakta olduğu tüm canlara selam olsun. Sensiz bu sahneler boş kaldı abim Dekman Sayacı, inşallah bu kuyudan özgür günlere çıkman dileğiyle ben kardeşin İsmail Eren. Selam Murat abi, ben Çınar Karadaş, aleyküm selam Çınar kardeşim. Şakran'da yatmakta olan canım abim, hayatımın anlamı Sudenaz derlime. Canım abim demiş, canım ablam diyelim o zaman, değiştirelim. Canım ablam, hayatın anlamı Sudenaz derlilerim. Anne yarım Müjde, canım halam Gizem, sizleri çok seviyorum. Bugünler geçecek, beklenen ve özlenensiniz, sizleri seviyorum. Sizleri seven Çınar Karadaş, kibari cam veriyorum, bu derlere armağan olsun. Ben T1'den Berhan Atsever, iradeni başkalarına kiralarsan masa olursun. Masada tabiatı gereği ateşe yakındır, aklında bulunsun. Tuana radyoda Neşat çalarsan sevinirim Murat abi, seviliyorsun. Sağ ol Berhan'ım, sen de öyle ama sonu Tuana radyoda Neşat çalarsan sevinirim diye bir ibare var. Murat abi, ben Çınar Karadaş. Canım abam Sudenaz Karadaş. Hayatımın anlamı sen benim her şeyimsin. Bu dünyada en güzel iyi kimsin? İyi ki varsın. İyi ki benim ablamsın, aslanlar gibisin. Ben deyip aklım burada kalmasın. Beklenen ve özlenensin, seni çok seviyorum. Annem, bu şarkı benden canım ablama gelsin. Ahmet Kaya, yaşamadın sen. Ben Filiz Yıldız, T3 B16 koşunu olan oğlum O Ben Yılmaz. Seni seviyorum. Az kaldı, her şey sil baştan başlayacağız. Yalan, Anatolia'dan bu şarkı armağan olsun. Talip Taşçı radyo başına. Canım abim, yanında olamazsam da her daim aklımdasın, seni çok özledim. İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın güneş. Her zaman, şöyle diyelim, iyi ki varsın, her zaman yanındayım. Seni seviyorum abim Nurcan Güneş. Ben Sarıya Bereket, T2 A4 koşun olan babam Ahmet Bereket'e ve tüm arkadaşlarına Rayman'den ben bu da Aykız Remix şarkısı armağan ediyorum. Babacım, kuşlarıma iyi bak, seni seviyorum canım babam. Selamünaleyküm, aleyküm selam, ben Karşıyaka'dan kuşçu Kubilay Aras, yani Kubi. Şakran T2 A4 koşunan değerli kardeşim Mustafa Meral'e buradan selamlarımı yolluyorum. Kıymetli kardeşim, en kısa zamanda özgür günlerde görüşmek üzere. Sevilen, özlenensin aslan dostum. Ayrıca aynı ve farklı kurumlarda bulunan Altan Dursun Eskişehirli, Hazar Soy'dan Mevlüt Saymaz ve tüm bizi tanıyan abi kardeşlerime benden ve Yamanlardan kıymetli kardeşim Eren Esen'den bin selam olsun. İyi yayınlar abim, sağ olun kardeşlerim. Can dostum Talip Taşçı radyo başına. Ablamın her daim yanındayım. Talip, böyle bir başlık var. Ablamın her daim yanındayım. Kardeşim, gözün arkada kalmasın. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni seviyorum aslan dostum Onur Kızar. Bir yanlışlık var Talip. Ahmet Dalgıçer, Şakran T3C5. Pas geçelim. Pas geçtik. T1C9 koğuşu, ben Bilal Yavuzer. Semih abi, düzen sana emanet olursa yanıma gelirsen, bizim gençlerle koğuşu bıraksan tüm dostlara selam olsun. Böyle bir mesajımız var. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Ben Gültepe'den Aslan Sucu. Aleyküm selam. Başta yeğenim Emir Sucu, mahalle çocuklarım, dostlarım Oktay Özdemir, Oğuzhan Demirci, Hikmet Çevçi, Erhan Emre, Alihan Özeşik, değerli kardeşim başkanım Latif Can Doğan, Arkan Doğan, Medet Doğan, Ercan Doğan ve birlikte kader birliği yaptım değerli büyüğüm Ali Kemal Gürcan, Engin Gürcan ve Volkan Girgin, değerli kardeşlerim Rezan Bakır, Mehmet Emin Tatlı, Ebu Bekir Tanık, İsmail Bilgiç, Erdi Bilgiç, Ferdi Bilgiç, Masum Bozkurt ve değerli kardeşi yarım gelen mesajımız. Selamünaleyküm, aleyküm selam, ben Yaren Emirhan, Çaltepe radyo başına. Annenden benden sana çok selamlar, her şey olacağına varır, Allah'a emanet ol, keyfini bozma, İbrahim Tatlıses dağlar bizden sana gelsin, seni seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 John 2 Karşıyakalılar koşunan Muhittin Çalışkan, aleyküm selam Muti kardeşim. Başta dostum Çağlar Çakır ve onun derlisi İko yengeme ve benim için derli olan Sevo'ya, bu saydığım canlara selam olsun. Murat abi Can Feza'dan hoş geldin şarkısını çalarsan sevinirim. Sizleri seven Muti ve Çakır'a. Kardeşlerim iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Bugün erken bitireceğim. Bilginiz olsun. Çünkü her cumartesi olduğu gibi bugün de hemen hemen tahmin ediyorum 12 gibi bitecek. Hemen bu mesajı da okuyayım. Ben Menemenli namı der Murat Yeriş, kadın kapalı yatan. Benim için kıymetli derdi olan canım eşim Nazan. Demirhan ömrüm, çocuklar iyi, sakın merak etme. Memo selam söyledi. Abim, annem, herkesin sana çok selamları var sultanım. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun bebeğim. Gecen güzel olsun Nazom. İki güzel şarkı, sonrasına kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

En çaresiz anım laf ezdekemi yazmışlar. Gıyabımla tevkife hüsnü niyet bozmuşlar. İnfaz için bin türlü ifadeler düzmüşler. Müebbete son ceza eklese ne çıkar ki? Müebbete son ceza eklese ne çıkar ki?

0: Evet, kaldığımız yerden hemen devam edelim.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Bir fırtınacılar nerede? Bir fırtınacılar. Hadi bir fırtına kopacağız söyleyelim mi? Bugün de böyle olsun. Aha da. Yarına zaman var.

Ak, sele karıştın, ak, kurtaran olmaz.

olarak sele karıştın an. Kurtaran olmayacak dedi baba. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar Şak'tan. Kadın kapalı B1 koğuşuna yatmakta olan can dostum Ebru Çağlar. Nasılsın, iyi misin aslan dostum? Bizi soracak olursan iyiyiz. Hastalığım geçti çok şükür, yatak döşek yatıyorum ama iyiyim şimdi. Bu hafta geldiğinizde konuşuruz. Sen bizim canımızsın. Bir isteğin, bir arzun olursa da Deroş'u araman yeter. Ortak arkadaşlarımızın, herkesin selamları var. Sana hepsinin, seni çok özledik. Önce Rabbime emanetsin. Sonra aynada baktığın, şöyle diyelim, sonra aynaya baktığına emanetsin. Aleyküm selam kardeşim benim. Ben Menemen, A23 koşundan tahliye olan İstanbul'un aşı Ekrem Karataş namıdar şampiyon. Canım kardeşlerim Tinay Gürgür, Azat Ürkmezer, Enver Paşa'nın veliahtı canım dostum Ayhan. Kimsesiz Mısto ve ismini yazamadım. Tüm kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Hepinizi çok özledim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kuzey Irak'ta görev yapıyorum, sizi unuttum. Sanmayın, Allah'a emanet olun. Sezen Aksu, Ah İstanbul şarkısı sizlere armağan ediyorum dostlarım. Ekrem Karataş namıdar şampiyon. Selamünaleyküm Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran kadında yatan namı der çingene bahar zenginden. Şakran kadın B9'da yatan derli dostlara Ebru kardeş Işık. Kader İmet Mira Çakmak Cemile bir çakçı İbrahim Tas sesten. Başı belalım şarkısı özellikle Ebru kardeş Işık dostuma gelsin diyor ve gece bir not ekliyorum. İnsan umut ettiği sürece gerçek anlamda mahkum değildir. Özgür günlere inşallah. Aleyküm selam kardeşim. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleykümselam. Ben Kadife Kale'den Asi Çakır Şakran kadın cezaevinde yatan namı der çingenen bahar zengin radyo başına. Dostluk mesafeyi tanımaz, her zaman yanındayım nerede olursan ol. Sibel Can, senden başka kimsem yok şarkısı. Canım dostum çingeneme gelsin, koğuş arkadaşlarına selamlar. Ebru kardeşim sana da selam, hayırlı yayınlar size de eyvallah. Şakran kapalıda yatmakta olan Kürşat Sazcı'ya canımın içi. Göz bebeğim, kıymetlim, seni çok seviyorum. Sakın kendini üzme. En kısa zamanda beraberiz, kurban oldum. Abba öğütten yeşil gözler armağan olsun. B1 koğuşu canım kardeşim Ebru'm. Seni çok seviyoruz, çok özlüyoruz. Her an aklımızdasın. Biziz. Bizi merak etme. Zeytin de çok iyi teyzesi. Kendine çok iyi bak orada. En kısa zamanda yanımızda olacaksın. İnanıyorum, çokça öpüyorum seni. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakran B11 koşu Öznur Uçarsu. Anneciğim nasılsın, iyisindir inşallah. Biziz. Anneannen diz. Yarın eve geçeceğiz. Seni çok seviyoruz. Herkesin selamı var. Çok çok öpüyoruz. Kendine dikkat et. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Kurban oldum. Uygar Doğanay, sensiz yapamıyorum şarkısı armağan olsun annene. T4 B9'da yatmakta olan Emre Can Altın, seni çok özledik. Seni seven kardeşin Kerim Temel, özgür günlerde görüşmek dileğiyle canım abim. Edip Akbayram aldırma gönül, kardeşinden sana armağan olsun. T4 B9 koşuna atan can dostum Emre Can Altın, Rabbim yardımcın olsun. Her koşulda aslan gibisin. Seni seven kardeşlerinin, dostlarının her zaman gönlündesin. Allah'a emanet ol. Seni seven dostun Enes Tunç. Şakran kadın kapalı C9 koğuşuna yatmakta olan sevdiğim boncuk gözlüm Ecem'e sesleniyorum. Güzelim benim, doğum günün kutlu olsun. Nice özgür, mutlu, sağlıklı yıllarımız olsun. Her şey gönlünce olsun, tüm dileklerin kabul olsun inşallah. İnadına gülümse, hüzne yer verme. Görecek çok daha güzel günlerimiz olacak Allah'ın izniyle. Seni çok seviyorum, Allah'a emanetsin. Şakran'da yatmakta olan İbrahim Oktar ve arkadaşlarına sevgiler. Askerdeyim, merak etme beni. Kendine iyi bak babam, seni seviyorum. Keki eyvah çalar mısınız Murat abi, iyi geceler. Allah'a emanet, sağ olasın kardeşim, hayırlı tezkelere. Oğlum geliyor bu hafta, Allah nasip ederse inşallah. Rabbim herkesin evladını kavuştursun. 6 ay. Göz açıp kapayıncaya kadar. Allah nasip edersin, şuradan bir 4-5 günü kaldı. Hayır dağınızı eksik etmeyin. Allah herkesin evladını kendilerine bağışlasın. Bazen söylüyorum ya, evlat her annede babada değerlidir. Her baba her anne de kendi evladında değerlidir. Allah kimseyi evladıyla imtihan etmesin, bizleri de.
Şarkıranda yatmakta olan İbrahim Oktar ve arkadaşlarına sevgiler. Askerdeyim, merak etme beni. Kendine iyi bak babam, seni seviyorum. Keke eyvah, şarkısı armağan olsun. Murat abi iyi geceler. T2'de yatmakta olan Talip Taşçı radyo başına. Talip Başkan, YNC Çözüm Merkezi ve ekibi olarak mutlu yıllar diler ailenle ve sevdiklerine, nice özgür günler diliyoruz. İyi ki doğdun başkanım. Ben Ömer Güzel, Şakran T4B9'da yatan can dostum Emrecan Altına dostuma, T1'de yatan Onurcan, Baki Kadir, Düztaş, Baber, Bayram, Fehmi, Kurtuluş kardeşlerime ve tüm kadar mahkumu dostlarımıza selam olsun. Allah tez zamanda özgürlüğünüze kavuştursun. Ben Ömer Güzel, T4B9'da yatan Emrecan Altın kardeşime çok selam olsun. Aslan dostum, tez zamanda kavuşmak dileğiyle. İstisnalar hariç tüm kendini bilen kadar mahkumlarına selam olsun. Şakran T3B12'de yatan benim aslan nişanlım Yusuf Dinç. Nasılsın kuzum, iyi misin? Beni soracaksan iyiyim, seni çok özledim. Senin özlemini, hasretini yaşıyorum. Bu günlerimiz geçecek, merak etme Allah büyük kuzum. Zindanlar, soğuk zincirler, yaş belki biraz düşürüz. Özgür günlerde görüşür. Seni canından kanından çok seven hatunu nişanlın Edan. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar Murat abi. Ben Bornova'dan Dovale. Aleykümselam Dovale kardeşim. T3B11'de yatan aslan kardeşim Dovale Arda, canım kardeşim benim. Nasılsın, iyi misin? Seni çok özledim, elbet bir gün kavuşacağız. Ahmet abinle beraber FK3 manzaradayız, elbet bir gün aslan kardeşim. T3'de yatan Bornovalı Ahmet abime selamlar, saygılar. T4B9'da yatmakta olan aslan dostum Emrecan Altın, hayırlı akşamların olsun, iyisindir dostum. Buradaki tüm kardeşlerinin de sana hepsinin selamları var. Hayat kimini sınar, kimini değiştirir ama karakter sahibi insan çizgisini bozmaz. Biz ne geçmişe yeniliriz ne de geleceğe umutsuz bakarız. Başımız dik, sözümüz bir, yüreğimiz sağlam. Koğuştaki tüm abi kardeşlere de gecesi güzel olsun. Benden dostum aslan gibi şarkısı armağan olsun. Alican Yönder. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben İzmir Buca'dan Yunus Göktürk. T4B9 koğuşta yatmakta olan can abim Emrecan Altın'a selam olsun. Özlenen ve beklenensin abim. Bütün kadar maklumlarına da armağan olsun. Sıradaki şarkı. Ben Alena Üsülükçüler, Kardelen Nilay Yılmaz radyo başına. Nilay'ım, İrem Sarsılmaz beraberiz, çok selamları var. Senden bahsediyoruz, çok özledik gülüm. Her şey hallolacak, canını sıkma, seni çok severim. Allah'a emanet ol dostum. Nur Durukan'a, Sinem Saraca da bin selam ediyorum. Ben İrem Çavlin, B10 koşuna atan Kardelen Nilay Yılmaz radyo başına. Canım kanım nasılsın, iyisindir inşallah. Ben çok iyiyim, her şey yolunda, sana çok güzel haberlerim var. Nasipse ara mahkemede yanımızdasın. Ben sözümü tutarım, seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Irmağan da sana çok selam var. Allah'a emanet ol. Şakran Üçnoğlu'da yatmakta olan Balçovalı Şeker Ahmet abime buradan saygılar, sevgiler. Allah'a emanet ol abim. Senin hakkını ödeyemem. T4B9'da yatmakta olan can yoldaşım Emrecan Altın. Gecen güzel olsun canım kardeşim. Eminim ki aslan gibisindir. Orada da özgür günlerde görüşmek üzere. Bu şarkı benden sana armağan olsun. Seni çok seven kardeşin Kadir Demirkıran Edip Akbayram Aldırman Gönül. T4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın. Dostum için Ahmet Ferdar'dayım şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere dostum. Özlem ve sevgiyle. Allah'a emanetsin dostum. Berat Yeşiltaş'tan sana gelsin bu şarkı. Bir şarkı isteğimiz olacak sevdiğim, değer verdiğim sevdama, özlemime. Menemen T tipi C5'te yatan Gökhan Kayama gelsin. İnşallah hali vakti yerindedir. Aynen böyle devam etsin. Mutluluğu yakalar belki inşallah. Şarkının adı Azer Birbiden Hişan. Bu gece karakoluk olabilirim. İnşallah dinler sevgilerimle. Şakran kadın kapalı. B3 koşuna atan Pınar Dağ. Ben kocan Muhammed Kurdi. Seni çok seviyorum. Canım karıcığım. Bir gün güneş sana da doğacak. İyi ki benim karımsın. Sıradaki şarkı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Foça Aşık'ta yatmakta olan Enican Çağlayan. Aleyküm selam Enican kardeşim. Beraber yatmakta olduğum aslan abilerim Gökhan Sener ve Anıl Üstün abilerim özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle Ferdi Tayfur'dan dün neler şarkısı armağan ediyorum. Enican kardeşim, sanki isimlerde de yanlışlıklar var. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Şakran T3B2'de yatmakta olan canım sevgilim Baran Timur. Seni çok seviyorum. Çok özledim sevgilim. Söylediklerini duydum. Halledeceğim inşallah. Mektup atarsan bana Burcu anneye atabilirsin. Ben attım, daha gelmemiş. Çok özledim seni Baran. Kendine
Baran, kendimi iyi hissetmiyorum. Çok zor böyle, artık çıkmanı istiyorum. Bu arada iddianamen gelmiş sevgilim. Mahkeme günü belli. Umarım özgür günlerde buluşuruz. Aleyküm selam kız kardeşim. T4'te yatan canım sevgilim Eren. Yine bir ayrılık yaşıyoruz ama bu da geçecek. Yine el ele olacağız. Kendine çok dikkat et. Seni çok seven Duru'dan bu şarkı armağan olsun. Yıldız Silve Delikanlı. T2A10'da bulunan Esmer'im. Ah mülteci gülüşlerime. Keşke şimdi yanımda olsan. Sana sokulsam, boynuna sarılsam. Kalbinin atışını duysam, hiç konuşmadan bile birbirimizi hissetsek, öyle bir sarılsam ki sana, içimde biriken bütün özlemim sana aksa, öyle bir öpsem ki seni ayrı kaldığımız her anı unutsak, sen benim hem en tatlı huzurum hem içimi titreten en güzel tutkumsun, sana olan aşkımın sonu yok, arzumun tarifi yok, iyi geceler Esmer'im, senin canını canım bilmişim, seni avuç işlerinden öpüyorum. Can kardeşim Rafet, az kaldı biraderim. Aliş ben. Geldiğinde en güzel manzaralar senin olacak. Özlenen ve beklenensin. İyi yayınlar. Gönüller bir olduktan sonra aradaki mesafelerin, demir parmaklıkların ne önemi var? Günler geçiyor, bu hasret bitecek. Sabrın sonundaki o güzel gün için dışarıdaki sarsılmazın hayaliyle yaşıyorum. Seni çok seven sevgilinden, sesimi duyan yarim Esen Keskin'e kucak dolusu sevgiler. Kardeşlerim, şu sayfamı değiştireyim var mı? Evet, şu mesajları da okuyayım. Ondan sonra 3 güzel şarkıyla gelen olursa paylaşacağım. Allah izin verirse ondan sonra müsaade isteyeceğim kardeşlerim. Nerede kaldık? Şakran kadın kapalıda olan Burcu küçük çıplak. Canım ablacığım nasılsın? İnşallah iyisindir. Ömrüş bizde birkaç gündür. Ara diye bekledik, hiç aramadın. Az kaldı. Allah'ın izniyle avukat yanına gelecek. Merak etme. Çok dua et. Sıradaki şarkılar sana ve koğuş arkadaşlarına. Mehtaba selam söyle. Allah'a emanetsin. Çok öpüyoruz. T1'deki sevgilim Polat. Seni çok seviyorum. Hayatım, iyi ki varsın. İyi ki benim sevgilimsin. Umarım en yakın zamanda tekrar beraber olmamız dileğiyle her şeyim. Eyke. Dostlarım Kübra Ürgen.

Burcu, Hülya Karabulut, Elmas Baykal, Melike Tekeli, Kübra Tarakçı, Toprak Yılmaz radyo başına. Hayata yeniden başlasaydım saniyelerin nabzını tutardım. Abican, bizim için nazar bir vür, yalancı bebeğim şarkısı çalar mısın? Ben Fatma Tuğçe Alp'in annesiyim. Sen hep benim yüreğimde yaşayan tek varlıksın kızım. Seni çok seviyorum. Ben hep senin arkandayım. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Hakküz. Sal Murat kardeşim. Kadın Kapalı John Atikoşinatan. Sevgilim Selinay Sayan Radyo Başura. Sevgilim her şeyim. Seni çok seviyorum. Senin sesini çok özledim. Umarım iyisindir sevgilim. Ben iyi. Seni düşünmeden edemiyorum. Bir çift göze aşık, diğer tüm gözlere körüm. Kadın Kapalı C12 koşun olan canımdan kıymetli karım Suna Aka Gündüz. Merak etme sevdiğim, herkes iyi. Sen gelince daha da iyi olacağız. Özlemle beklenensin karım. Seni çok ama çok seviyorum. Kocan Kaan. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Enes Başak. TK B7 koşun atan canımdayım. Azat Başa selam olsun. Canımdayım. İnşallah en kısa zamanda güzel haberler alırız. Allah yardımcın olsun. Seni çok seviyoruz. Tüm kader mahkumlarına da selam olsun. Canım kardeşim Hakan Atçı, yarınki görüşüne gelemiyorum. Kimliğim kayıp, bulamadım. Seni çok özledik kardeşim benim. Allah'ın izniyle bir an önce mahkeme olunca direkt tahliye olacaksın. Her karanlığın sonunda bir ışık, her mahkumiyetin sonrası bir özgürlük vardır. Elbet bir gün kavuşacağız. Şehmus Dinçer, beklenensin kardeşim. Şakran T4 B8'i Hakan Atçı. Şimdilik bu saate kadar sizlerin mesajlarınızı paylaştım. Abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim. Şimdi 4 güzel şarkıyla hem biraz zaman kazanayım. Şöyle şunları da bir ayarlayayım. Hem biraz zaman kazanayım. Gelen olursa paylaşacağım. Sonrasında müsaade isteyeceğim. Evet, 4 güzel şarkı sonrası.

0: Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

son mesajları paylaşalım, müsaade isterim. Ben Musa Kanat, Şakran'da yatan kayınçom Oktay Aktaş, yeğenlerim Kurt Bey, Oğuzcan Aktaş, Onur Aktaş, Yusuf Esen kardeşim, Hakim Mal, sizi seviyorum. Allah'a emanet olun, kazasız belasız. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 koğuşundan çapa Hakan Ejderal. Aleykümselam Hakan kardeşim, bu gece bir söz bırakmak isterim. Biz kırıldığımız yerden kimseden intikam almadık. Sadece orayı öyle bir kapattık ki o enkazın altında kimlerin kaldığını zaman herkese gösteriyor. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Çapa Hakan Ejderal. Murat abi, ben T3A20 koğuşundan çapa Hakan Ejderal. Bu gece bir söz bırakmak isterim. Hafif insanların yükünü taşımayı bıraktığımız gün hayatın bizim için ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Bizimle aynı tartıya çıkamayacak olanların terazimizi bozmasına bir daha asla müsaade etmeyiz. Sana da iyi yayınlar Murat abi, çapa Hakan Ejderal. Sağ olasın Hakan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen, B8'den Bayraklı'dan İzzetcan Gül, yani İzoke. İzzet daha yeni geldi mesajım. Her gecenin bir sabah, her cezanın bir sonu vardır. Dört duvar arasında geçse de günlerim, umudum hep dışarıda. Sevdiklerime selam olsun. Az kaldı demiyorum, sabırla bekliyorum. Başta aslan biraderim Orçun Akar, Emrah Akar, Tayfun Akar, Oğuzhan Akar, Sarhan Akar. Akabinde İlhan Bakit, Enes Küçük, Kalfa Ali, Can Ceylan, Şerefli Yatan ve beni tanıyan bütün dostlarıma selamlarım her daim bakidir. Ben Menemen, B8'den Bayraklı Çiçek Mahallesi'nden İzzetcan Gül, yani İzoke. Kadın Kapalı'daki derlilerimiz olan başta benim güzeller güzeli Can Casım'a, dostum Paşa'nın derlisi yengeme hitaben sabrınız en güzel silahınız olsun canlar. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kız kardeşlerim, bugünlük bu kadar, bu haftalık da bu kadar. Hepiniz Allah için çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle, sevdikleriniz olsun. Huzur içerisine, gönlünüze güzel bir hafta sonu diliyorum. Bu kardeşiniz için dua etmeyi unutmayın. Allah gönüllerinizi sevindirsin. Her şeyden önce hepinize, cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ölmez de sağ kalırsam pazartesi yine aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Hoşça kalın. Allah rahatlık versin.

Skate çekişim, dışa vuruşum. Hoş geldin çocukluğum, son kuruşum. Annem sorunca hiç çekişim, zor duruşum. Hoş geldin en çirkine bile güzeli konduruşum. Yanımda cüce kalırım, sana aşkım devdir. Sırf sen seviyorsun diye ben kendimi sevdim. Birlikte dik duralım, dünya boyun eğsin. Bırak güzel gözlerini gözlerime değsin. Her zaman yürüdüğüm

erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım, hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım, sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım, ya ben neyim, ya ben neyim o zaman, ya ben neyim o zaman.

Bu şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Aza koydum almadı, çoğa koydum dolmuyor. Bilmem neden nasıl bitti. İnan

0: sevdamı yaşamak bana uymuyor.
1: Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa bana, hep yasa, hep günah. Saçlarını özledim dalgadan, şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşta cenazemi yıkasınlar. Yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna, senin uğruna öldüğümü bilsinler.

0: yaşamak bana uymuyor.
1: Al dar ağacındayım, dep aldımdaki sandalyeye de, tak boynuma yağlı urganı da, beni öldür öyle git demiştim sana. Acımadın ki bana, Allah bile acırmış yanan kuluna. Elvedayı bile çok gördün ya bana, kafam almıyor vedanı, unutamadım sevdanı. Kır kalemi, ver idamı. Yaşamak, yaşamak bana uymuyor.

0: sensiz yaşamaktan uymuyor.
1: Ben deliyim, yorgun ve yalnızım. Kaldırımlara misafirim. Gecenin gözleri üzerimde, denizin ortasında küçücük bir adayım, yüzme bilmem. Yüreğimi bir yerlere bırakmışım. Bıraktığım yerden çok uzaklardayım. Kapıları kapamışım üstüme. Sürgüleri beynime çekmişim. Hey sabreden derviş, bana da sabretmeyi öğretsene, ben deliyim. Ama çok şey bilirim. Renkler ve zevkler hiçbir şey ifade etmez bana. Sonların başlandığı yerden başlangıçların son bulduğu yerlere gidiyorum. Kara bir tren gibiyim yani. Bir istasyondan bir istasyona hep aynı raylar üzerinde. Ben deliyim. Yağmurun yağması benim için romantik değildir. Ben kurşun yağmurlarını bilirim. Benim güneşim batmaz, dünyam dönmez. Ayım hep mehtap halindedir. Rüzgarlarım doğudan eser. Kadehime doldurduğum hüzünle sarhoş olurum. Mezem ise bir dilim umut. Ezbere bilirim yaşamayı. Yaşarken savaşmayı, ben deliyim. Benim mevsimim değişmez. Sadece bahardır. Kuşlardan sadece güvercini bilirim. Yüreğin kanatlarıyla beraber çarpar. İnsanlardan yalnız çocukları severim, onları da büyüyünceye kadar, ben deliyim. Benim tanrım yoktur. Bir çift göze, bir güler yüze taparım. Bulmacaya benzerim. Kimi zaman soldan sağa bir nota, kimi zaman yukarıdan aşağıya eski Mısır'da bir tanrıyım. Bağıra bağıra şarkılar söylerim. Sessiz sessiz şiirler yazarım. Bilmediğim yerlerin, tanımadığım kişilerin resimlerini çizerim. Ben yabancıyım bana. Ben deliyim. Çayım 8 şekerlidir. Sigara üstüne sigara yakarım. Parayı sevmem ama para için çalışırım. Çalışırken annemi düşünürüm, ağlarım. Alnımın teri gözyaşlarıma karışır. Babamın minibüsüyle geçmişe yolculuk yaparım. Ninemin masallarıyla, annemin radyodan ezberlediği sanat müziği şarkılarını hiç bırakmadan defalarca dinlerim. 4 yaşında aşık olduğumu, ablamla vardiyalık kullandığımız çadır bezinden çantayla okula başladığımı görürüm. Sonra babamın başımı hiç dayamadığım omuzlarında derin bir uykuya dalarım. Rüyalar görürüm uyandığımda, hiçbirini hatırlayamadığım, ben

etkeninin karşısında olmayan aklımı dar ağacına asar, ipini çekerim. Ben deliyim. Ben buralara ait değilim. Dağları sırt sırta vermiş bir ülkem, surlarla çevrilmiş bir şehrim, 12'den sonra volt attığım caddelerim, kızıl sakallı bir dayım, bir de sarı saçlı yarim var benim. Ben deliyim. Çizilmiş sınırları reddetmişim. Ben Hakkari'de düşen çığ, Şırnak'ta kömür yatağıyım. Eskişehir'de tavut hücre, Nevşehir'de peri bacalarıyım. Sivas'ta katliam, Marmaris'te orman yangınlarıyım. Tunceli'de ozanların sazı, Erzurum yaylasında çoban kavalıyım. Diyarbakır'da yedi kardeş Gürcü, Delik'te zeytin ağacıyım. Almanya'da yıkılmış bir duvar, Amerika'da bağımsızlık heykeliyim. Fransa'da yıllanmış bir şarap, İngiltere'de özgürlük meydanıyım. Somali'de aç bir çocuk, Hollanda'da bir gram kokainim. Irak'ta mülteci kampı, İran'da rejim muhalifi bir demokratım. Brezilya'da görkemli bir festival, Suriye ile Lübnan arasında beka vadisiyim. Sırtımdan vurulmuşum, oy, tenenim dört parça. Ölüm kurşun olup yanar üstüme, binlerce kez öldürülmüş ama ölmemişim. Ben Fırat'ın cambazı, doğal bir felaket, sosyal bir belayım. Ben deliyim.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Alko, açtın mı kaydı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanı söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum bu sporu ya.

0: Cam Göz katkılarıyla Murat da gönülden gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kancımı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

0: hafta gönülden gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum

0: Murat da gönülden gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin. Yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

0: Musa Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanı söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu.

0: Murat da gönülden gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

yalan dünya faydasızmış be usta. Fikir fukaraları anlamaz bu gidişattan. Bence bu ayrılık zamansız oldu be usta. Yürek işçisi, gönül adamıydım. Yoklukla avundum, varlığı yok saydım. Yaşama hevesinden niye caydın? Yokluğun yüreğimize amansız oldu be usta. Sen topraktaki gövdesi asaletten beslenmiş, yaprakları ve dalları kelimelerle süslenmiş ve kendini bilmez hoyrat rüzgarlara eğilmemiş ulu bir çınardın usta. Saçımızın akına bakma, yüreğimiz yangın yeri. Türkülerin güneşimiz, fikirlerin tam yeri. Biliyorum ne yapsak da gelmezsin geri. Doktorlar

inanırdın sen buydun. Çok acılar çektin, çok haksızlıklar duydun. Ölüm haktan ama Azrail'e niye uydun? Bu ayrılığı kabullenmek imkansız be usta. Bilirim ruhumuzu taşıyan bu can kiralık. Direnerek yaşamaya çalıştığımız bu anda kiralık. Gönül tasımız acıyla doldurdu bu ayrılık. İçimizi yakan ateş dumansız oldu be usta. Sen doğan aysın, batmayacak senin güneşin. Türklerin ezgisinde yanacak ateşin.